0: Nereye böyle Süheyl?
1: Yesrib'e. Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına alırsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
2: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
1: Sermayeni nasıl kazandın peki?
0: Bizim sayemizde. Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
2: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
1: Öyle mi dersin? Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın.
2: İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
1: Bak, dediklerimizi anlamaya başladım.
2: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
1: Büyük tüccar Süheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
2: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
1: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık. Çekilin, önünü açın Süheyb'in de yoluna gitsin.
3: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
4: Hoş geldin Ebu Bekir.
5: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
4: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
5: Konuştum.
4: Merak içindeyim.
5: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
4: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
5: Öyle olmasını umuyorum.
4: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
5: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
4: Tamam.
5: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
4: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
3: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
1: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
6: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
1: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
6: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
7: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
8: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
6: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
9: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
9: Ondan ebediyen kurtulmak.
10: Öldürelim mi diyorsun?
11: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluşturur.
12: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
9: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz.

0: Hazreti Ebubekir'in evine gitti.
1: Ebubekir, Resulullah geldi.
2: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le selamlaştıktan sonra seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar dedi.
2: Ya Resulallah, içeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
0: Peygamberimiz Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
2: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
0: Peygamberimiz evet beraber gideceğiz deyince Hazreti Ebubekir sevincinden ağlamaya başladı.
2: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayk'ın çölü çok iyi bilen bizdir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
0: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
3: Burada ne bekliyorsunuz siz?
4: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
3: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
5: Olamaz.
6: İşte içeride pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
3: Az önce yanımdan geçti sersem.
6: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
7: Kaldırın örtüyü.
8: Olamaz.
9: Bu Ali'dir.
10: Bize tuzak kurmuş.
6: İyi de nasıl çıkar? Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
3: Gafiller. Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
0: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti. Asr-ı Saadet

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de

0: Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
2: عبد الله بن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
1: وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler

istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince, penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
3: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
2: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
3: أبو وائل شكيك بن سلمة رضي الله عنه anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام
2: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما
2: بريدةً رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen 2 yüzlü kimselerdir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
2: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: Övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
4: Allahu ekber, Allahu ekber.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbn Mes'ud radıyallahu anh, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, men halefe ala mal imri'in muslimin bigayri hakkih, laqiyallahu ve huve aleyhi gadban. Kal, ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mes'ud diyor ki,

0: Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihamet yiyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İraden olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurum mu? Ya Resulallah.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: çıkar. Telleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

Dünya. İmran bin Husayn anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere Allah Resulü şöyle buyurarak cevap vermiştir. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Hazreti Peygamber'in yaratılış hakkında soru soran Yemenli bir gruba hitaben söylediği üzere önce Allah vardı. Yerleri ve gökleri, bitkileri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var eden Allah, son olarak insanı da yaratarak onun dünyadaki serüvenini başlatır. Ancak zayıf bir yapıda yaratılır insan, aceleci, hırslı ve kendi isteklerine hakim olamayacak bir tabiatı, yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyeli vardır. Fakat Yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üfler. Onu yeryüzünün halifesi kılar ve yaratılışın hikmeti olan kulluk imtihanıyla onu baş başa bırakır. İnsanın yaratılış gayesinin gerçekleşeceği ve imtihana çekileceği mekan olarak yeryüzü seçilir. Ardından insana birbirini takip eden iki hayat verilir. İlki dünya hayatıdır, yani insanoğlunun ölümden önce yaşadığı geçici, ölümlü ve fani hayat. İnsana verilen ikinci hayatsa ahiret hayatıdır ki bu ölümden sonraki ebedi, ölümsüz ve baki olan hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata yakın hayat anlamında dünya hayatı, dünyaya gözlerini yumasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da sonraki hayat anlamına gelen ahiret hayatı denmiştir. Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegane yerdir. Bu nedenle insanın sonraki ahiret hayatında bulacağı şey, ilk hayatında dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Şu halde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Bu bağlamda Allah Resulü tarafından takdir ve tebrik edilen Übey bin Kâb'ın

Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır demiştir. Dünyanın değeri hususunda en açık bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Dünya ile ilgili ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde ne dünyevileşmenin ne de uhrevileşmenin İslam açısından arzu edilen bir şey olduğu, bilakis asıl vurgunun dünya ve ahiret arasındaki denge üzerine olduğu görülür. Bazı ayetlerde ise dünyanın bir oyun ve eğlence, bir süs, insanlar arasında bir övünme vesilesi, mal ve evlat sahibi olma isteği ve aldatıcı bir meta olduğundan söz edilir. Ancak bu ayetler, bilhassa dünya hayatından başka hiçbir hayata inanmayan ve dünyaya adeta taparcasına bağlı olan kimselere hitap etmektedir. Onların dünyaya olan aşırı tutkularını törpülemek, onları manevi ve uhrevi bir hayata hazırlamak için durumlarına uygun bir üslup kullanılmıştır. Kur'an'da da, hadislerde de, dünya sırf dünya olduğu için yerilmiş ve kötülenmiş değildir. Yerilen, ahirete tercih edilmiş bir dünya hayatıdır. Kötülenen, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanan bir dünya hayatıdır. Küçümsenen, zevk ve menfaatlerin Allah'ın rızasından üstün tutulduğu bir dünya hayatıdır. Onaylanmayan, ahiret karşılığında satın alınan bir dünya hayatıdır. İstenmeyen rahata ve zevke dalar.

İslam, nefsani arzulara ve maddi menfaatlere düşkün bir tabiata sahip olan insandan, tüm bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğunu unutmamasını ister. Ne var ki insanlardan kimileri şu çabucak geçip giden dünya hayatını severler de, önlerinde kendilerini bekleyen zorlu ahiret gününü ihmal ederler. Oysa dünya hayatı en nihayet geçici bir metadır. Ahirette Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bunun içindir ki Rabbimiz, kutlu elçisinden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde, o Allah katındakileri tercih etmiştir. Onun bir kral peygamber değil, bir kul peygamber olmayı istemesi tam da bu nedenledir. Allah Resulü'nün ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bu bilinçli mesafe ve bu konudaki bazı hadisler, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak sunulmuştur. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardır. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer'in naklettiği bir hadise göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Şu halde dünya, müminlerin zillet ve acizlik içinde değil, bilakis izzet ve vakar içinde yaşayacakları bir yerdir. Onlardan beklenen, dünya hayatını mamur etmeleri, bunu yaparken de rızıklarına kefil olan Allah'a kulluk etmeyi ve ahireti unutmamalarıdır, her an akılda tutmalarıdır. Kısacası, dünya konusunda müminlerden istenen, ölçülü ve dengeli olmaktır. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, insanları buna davet eder ve der ki, ''Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, yani sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse helal olanı alın, haram olanı terk edin.''

Müminin dünyaya bakışını özetleyen etkileyici ve manidar rivayetlerden biri de Resul-i Ekrem'in Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a öğüdüdür. Bir gün Abdullah'ın omzuna elini koyan Allah Resulü onun şahsında bütün Müslümanlara şöyle nasihat eder. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. Bu hadis müminlere iki kimseyi örnek vererek dünya ile ilişkilerini bu örnek üzerinden düzenlemelerini salık verir. Yolcu örneğiyle dünyanın gelip geçici bir uğrak yeri olduğu, asıl varılacak ve kalınacak yerin ahiret olduğu vurgulanır. Garip örneği ise ruhların asıl vatanının bu dünya ve bu beden değil, ruhlar alemi ve ahiret olduğunu ifade eder. Asıl vatanlarından ayrılan ruhlar, dünyada ve bedendeyken gurbettedirler ve kendi vatanlarına dönmenin özlemi içinde yaşarlar. İşte mümin, dünyada tıpkı bir yolcu gibi kısa bir süreliğine yaşadığını hiç aklından çıkarmaz ve tıpkı evinden barkından uzakta kalmış bir garip gibi ruhunun gerçek vatanı olan ahirete sürekli özlem duyar.

Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar

0: tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere peygamberin mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün. Ardından, Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım cehennemden sana sığınırım" diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan." demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.
0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.''

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde İlk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana İyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها
2: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Ticaret ahlakı açısından mülkiyet hakkı. Kur'an-ı Kerim'de mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah'ın her şeye gücü yeter ayetiyle mülkü dilediği kimselere verdiğini de "Ey Muhammed de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın" ayetiyle ifade edilir. Allah Teala sahip olduğu mülkünden dilediği kimselere isteyen, çalışan ve mülk edinme usul ve yollarına sarılanlara verir. Böylece mülk üzerinde meşru yoldan tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkı insana geçmiş olur. İslam dini doğuşu esnasında özel mülkiyetle karşılaşmış ve onu kaldırmak yerine mülkiyeti elde etme yollarını ıslah ederek özel mülkiyet hakkıyla birlikte kamu mülkiyetini müesseseleştirmiştir. İnsanın bir şeye malik olması demek, malın kendisinden veya menfaatinden faydalanmaya başkalarından daha fazla hak sahibi olması demektir. Bu haklılık da kazanma, akit, miras ve benzeri meşru mal elde etme vasıtalarından biriyle mala sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ticaret ve mali konuları düzenleyen hükümler, özel mülkiyetin varlığını gerekli kılar. Mesela, namaz kılınız, zekat veriniz. Onların mallarında düşkün ve çaresiz kalmış kimseler için belirli bir hak vardır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onların mallarından sadaka al ve böylece onları temizle gibi ayetlerde geçen mallarından al, rızık olarak kendilerine verdiklerimiz, onların mallarında gibi ifadeler, özel mülkiyetin varlığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca mirasla ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de oldukça geniş biçimde yer almaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilgili ayetlerinde ölen kimsenin geriye bıraktığı mirastan ve bu malda yakınların belirli oranlardaki paylarından söz edilmektedir. Kısaca ölenin geride bıraktığı malın aslında onun mülkiyetindeyken öldükten sonra varislerinin eline geçerek mülkiyet değiştirdiğini belirtmektedir. Faizi yasaklayan, "Eğer faizden vazgeçip tevbe ederseniz ana paranız sizindir" şeklindeki ayeti İslam'da asıl olanın özel mülkiyet olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerde ve göklerdeki her şeyin mutlak sahibinin yalnızca Allah Teala olduğunu bildiren Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun da yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu ve onun mülkünde tasarrufta bulunduğunu hatırlatır. Ancak bu mülkte tasarrufta bulunurken, sorumsuz ve hak tanımaz, ölçüsüz bir biçimde hareket edemez. Genel olarak, İslam'ın özel mülkiyete yön veren 8 kuralı olduğu söylenebilir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. A. Malın bir başka deyişle servetin piyasada tedavülde kalarak ticari hayatın canlı tutulması. B. Servetle orantılı olarak zekat ödenmesi. C. Malın yararlı alanlarda kullanılması. D. Malın başkalarına zarar vermeksizin kullanılması. E. Malın helal yollarla kazanılması. F. Malın kullanımında cimrilikten ve israftan uzak durulması. G. Malın kullanımında yalnızca haklı yararlar sağlama amacı güdülmesi. H. Miras bölüşümünün kurallara uygun biçimde uygulanması. İslam dini, fertlerin mülkiyet hakkını tanımakla kalmamış, ayrıca onu koruma altına almış, temel ilkelere ters düşmeyen her türlü ekonomik girişimi teşvik etmiş, buna karşılık ferdin sahip olduğu mülkiyet sebebiyle kendisine zekat, fitre, sadaka, yetimi, yoksulu, akrabayı, komşuyu gözetme gibi bir takım yükümlülükler de yüklemiş ve elindeki servetten bir takım toplumsal grupların pay alma hakkı olduğunu bildirmiştir. Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik, ihtiyaçtan fazla yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken, fakirlik, insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan aracı sayıldığı için mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Bu nedenle insanların bir kısmının zengin, bir kısmının yoksul olması, Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Şüphesiz Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Çünkü O, kullarının her halinden haberdardır, her şeyi hakkıyla görendir. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş, ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, size tasarruf için vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, hac, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir," der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilenler gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır," derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp, her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de, kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin, ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle, helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken, başka hadislerinde de, "Ademoğlu benim malım, benim malım der. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır? Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır" buyurarak, kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin

Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir. İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegane varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yer yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda, insanoğlunun sergilediği davranış, kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala, sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak, fertlerin sahip olduğu imkanların sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek 3 defa, ''Takva işte buradadır.'' buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarette bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım, veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde, zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını, devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hazreti Peygamber, kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet-i nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir.

0: Adı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
1: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
0: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
1: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
1: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
0: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
0: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
3: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
3: Rüzgar estiğinde.
4: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
3: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
3: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
3: Anladım.
4: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
3: Tamam.
4: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
3: Sen nereye gidiyorsun?
4: Onu görmeye.
3: Kimi?
4: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
5: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakın...

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

0: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille ev udall, ev ezille ev uzell, ev adlime ev uzlam, ev ejhele ev yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin aman çocuğu kesme zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yaratılanı hoş görmek. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü insanlara hitap ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah sizden cahiliye kibrini ve atalarla övülmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki sınıftır. Allah katında değerli, takva sahibi iyi kişiler ve Allah katında değersiz, günahkar kötü kişiler. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem'i de Allah topraktan yaratmıştır." Hadisin devamında yer alan Hucurat suresinin 13. ayetinden anlaşıldığına göre Allah Resulü bu açıklamayı ya ayetin tefsiri olarak yapmış ya da bu ayeti sözüne delil getirmiştir. "Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız."

diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır hitabıyla, cahiliye döneminin değer ölçülerini geçersiz kılan bu ayet, henüz bu değerlerin etkisi altında bulunan Mekkelilere bir uyarıdır. Ayet ve onun tefsiri mahiyetindeki hadis, soy sopla övünülen ve insanlara nesepleriyle ve mensup oldukları kabileleriyle değer biçilen bir anlayışa karşı, ırk ve cinsiyet gibi doğal, zenginlik, fakirlik, makam ve statü gibi yapay ve göreceli farklılıkların Allah katında bir değeri olmadığını, tek fazilet ölçüsünün Allah'ın buyruklarına uyarak ona saygılı olmayı ifade eden takva olduğunu vurgulamaktadır. İnsanların kendi tercih ve iradelerinin söz konusu olmadığı cins, ırk, renk gibi doğal ve fıtri özelliklerinin ayrımcılık konusu yapılması, ne yazık ki insanlık tarihinin çok eski bir sorunudur ve günümüzde de belli ölçüde etkisini sürdürmektedir. Düşünüldüğünde çok garip ve ilkel görünse de bazı insanlar kendilerinin bu dünyaya diğerlerinden daha üstün ve ayrıcalıklı geldiğine inanmaktadırlar. Örneğin onların ırkı diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahiptir. Soyları daha asildir, aileleri daha şereflidir. Bu ayrımı hangi kriterlere göre yaptıkları sorulsa verecekleri makul bir cevap yoktur. Ya atalarının yaptıkları iyilik ve güzelliklerden bahsedecekler ya da onların mertlik ve kahramanlıklarından dem vuracaklardır. Halbuki bunlar doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan özelliklerdir ve sadece ona sahip olanlar için değer ifade ederler. Atalarıyla övünmek insana değer katsaydı, herhalde cahiliye Arapları dünyanın en değerli insanları olurlardı. Onun için İslamiyet, atalarla övünmeyi ve onları bahane ederek boş ve anlamsız bir gururlanmayı yasaklamış ve herkesin ancak kendi inanç ve ameliyle değer kazanacağını ilan etmiştir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, atalarının her şeyine sahip çıkıp onlarla böbürlenmeyi ısrarla sürdürenlerin Allah katında burnuyla gübre yuvarlayan böcekten daha değersiz olduğunu bildirmiştir. Burada açıklamasını yaptığımız hadisin başka bir tarikinde de bu ilave yer almaktadır. Allah Resulü 23 yıllık peygamberlik döneminde hem sözleri hem de uygulamasıyla bu cahiliye zihniyetini yok etmeye çalışmış, kabile asabiyetini, yani körü körüne dayanışmayı her şeyin önüne koyup doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, güzeli çirkini buna göre belirleyenleri eleştirmiştir. Asabiyetin kişinin kendi kavmini sevmesi değil, zalim olduğu halde kavmine yardım etmesi olduğunu belirterek nerede yanlış yapıldığını göstermiştir. Onun için cahiliyenin zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et şiarını, zalime, zulmüne engel olarak yardım et açıklamasıyla tersine çevirmiştir. Kabilelerin ve boyların birbirleriyle üstünlük yarışına girdikleri bir zaman diliminde bu çerçevenin de ötesine geçerek Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, takvadan başka bir üstünlüğünün olmayacağını ilan etmiştir. Toplumun değer vermediği köle, zenci ve fakirleri sahip oldukları meziyete göre baş tacı ederek herkese örnek olmuştur. İnsanlar tarağın dişleri gibidir buyurarak Allah'ın huzurunda kimsenin değerini kendi belirlediği bir ayrıcalığa sahip olmadığını ifade etmiştir. Bunun için tartıştığı Bilal-i Habeşi'yi, zenci olan annesini de işin içine katarak ayıplayan Ebu Zer el-Gıfari'yi, "Ey Ebu Zer, sende cahiliye kalıntısı görüyorum" diyerek uyarmıştır. Medine'ye hicret eden Müslümanları oradaki Müslümanlarla birebir kardeşleştirirken, zengin fakir, hür köle, soy sop, kabile aile ayrımı yapmadan onları din kardeşliğinde birleştirmiştir. Muhacir ve ensar olarak anılan bu Müslümanların çocukları arasında çıkan bir kavgaya kendi mensuplarını çağırarak müdahale etmek isteyen insanlara "bu cahiliye davası da nedir?" diyerek tepki göstermiştir. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi ilerletmez buyurarak, iman sahibi olsalar bile güzel iş ve amellerle bu inançlarının gereğini ortaya koymayan kimseleri asil atalarının kurtaramayacağını anlatmak istemiştir.
Kur'an ve sünnetin getirdiği bu zihniyet değişimi, birbirleriyle kavga etmekten başka bir şey bilmeyen Bedevi Arapları bir asır içinde dünyanın büyük bir kısmına hakim

0: kılmış, 72 milletin yaşadığı büyük bir coğrafyada kimsenin dinine, diline, ırkına karışmadan asırlar boyu sürecek müsamahakar bir yönetim anlayışına öncülük etmiştir. Bu anlayış daha sonra Türkler ve İranlılar gibi diğer Müslüman uluslar tarafından da aynen sürdürülmüştür. 20. asra gelene kadar dünyada başka hiçbir medeniyete nasip olmayan bu çoğulcu ve hoşgörülü anlayış tamamen İslam dininin öğretisinden kaynaklanmaktadır. Bu öğreti inanç hürriyetini garanti altına alan ve bunu kişinin tercihine bağlı bir imtihan konusu sayan öğretidir. Bu öğretiyi insanlara tebliğ eden peygamber kendi mescidinde Hristiyanları ağırlamış ve orada ibadet etmelerine izin vermiştir. Bu öğreti asırlar boyu sürgün hayatı yaşayan ve kimsenin kabul etmediği Yahudileri himayesine alan anlayışın kaynağıdır. Bu öğreti gayrimüslim eşinin dini vecibelerini engellemek bir yana bu konuda ona yardımcı olmayı kocasının görevi sayan bir hoşgörü zeminidir. Uygulamada bazı aksamalar görülse de Müslümanların asırlardır sahip olduğu barış içinde bir arada yaşamayı sağlayan bu çoğulcu tecrübe, Batı'nın ancak 20. asırda zorunlu sebeplerle tanıştığı fakat henüz hazmedemediği bir olgudur. Müminleri kardeş sayan ve bir topluluğun diğerini alaya almasını yasaklayan Cenab-ı Hakk'ın kulu, Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyuran Allah Resulü'nün ümmeti olan Müslümanlar, zaman zaman bazı tahriklere kapılıp yanlış işler yapsalar da kendi dinlerine ve kültürlerine tamamen yabancı bir ırkçılık ve ayrımcılık tuzağına asla düşmeyeceklerdir. Yaradılanı yaradandan da ötürü sevmeyi ve 72 milleti Allah'ın kulları olarak yaratılışta kardeş saymayı insanlık felsefesi olarak benimsemiş bir kültürün çocuklarına ancak bu yakışır.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam,

Bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla."

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Kureyşliler! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın.
2: Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
2: Öyle olmasın.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
7: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
8: Olamaz. İşte içeride pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
7: Az önce yanımdan geçti sersem.
8: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
0: 28. Bölüm.
9: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler.

0: çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak "Ey Mekke!" dedi. "Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı senden ayrılmazdım." Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar.
1: Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebubekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana. Ah!
3: Ah! Neler oluyor burada? Kızım, Esma, burnun kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Ne yapıyorsunuz?
4: Bir şey yaptığımız yok.
2: Bana Ebubekir'le Muhammed'in nerede olduğunu söyleyeceksiniz.
3: Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hem ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz.
2: Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını.
5: Gel buraya. Irk düşmanları diye anılmak istemeyiz.
6: Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi.
2: Tamam. Hadi gidelim buradan.
7: Hadi, hadi, hadi.

0: Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebubekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne, bazen arkasına geçiyor, bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı:
1: "Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğinden bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah. Çobanım Amir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak. Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık. Seyir şurada."

0: İşte sığınacağımız mağara. Ya Resulallah, müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim. Zararlı bir hayvan olmasın.
1: Girebilirsiniz ya Resulallah, içerisi temiz.
2: Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara kayanın içerisinde küçük bir oda kadardı. Dışarıya bakan kısmından eğilip bakılsa orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi. Burada 3 gün kadar kalan iki dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azık alıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu.
3: Baba!
1: Esma, sen misin?
3: Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim.
1: Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle?
3: Yolda gelirken taşımak için kullandığım ip koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları.
1: Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım.
2: Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu sen cennette de böyle iki kuşak sahibi olacaksın diye müjdeledi.
1: Mekke'de durum nasıl?
3: Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi.
1: Size bir şey yapmadı ya.
3: Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu, cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden 2'şer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor.
1: 1-2 gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor. Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz.
3: Tabii baba. Allah yardımcınız olsun.
1: Hadi sen hava kararmadan eve dön.
3: Peki.
1: Dikkatli ol.
3: Siz de Allah'a emanet olun.

0: gitgide bir telaş yaşanıyordu. Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı. Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı.
1: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
3: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
1: Başına konan ödülü artıralım.
3: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
1: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
0: Peygamberimizin Mekke'nin kuzeyinde yer alan Yesrib'e gideceğini herkes biliyordu. Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güneybatısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebubekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu.
4: Buradan iki kişi geçmiş. 2 gün kadar önce. Şu tarafa doğru ilerliyor izler.
5: Ya Resulallah. Buraya yaklaşan birileri var. 5-6 kişi görüyorum. Allah'ım yardım et. Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma.
0: Hazreti Ebubekir'in korkusu gittikçe artıyordu.

0: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzey'i aramalıydık.
1: Ben yıllardır iş sürerim. Bana güvenin. Bizler burada iki adamın olduğunu söylüyorum.
2: Şu mağaraya bakmalıyız.
0: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
3: Allah bu iki dostun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Eğilip baksalar onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar.
4: Oh, elhamdülillah gittiler.
3: Peygamberimiz ve samimi dostu, müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen örümcek ağını nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş, bekledikleri iki deveyi getirmişti. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen, yol bulmada usta bir çöl genciydi. İki deveden biri olan Kasva'yı satın alan Peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya, sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü.

0: Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü.
1: Ebubekir! Ebubekir! Ebubekir!
2: Talha! Seni görmek ne güzel. Nereden böyle?
1: Suriye'den geliyorum. Bu sefer iyi bir kazanç sağladık. Yesrib yolumun üstündeydi. Heyecanla Resulullah'ı bekliyorlar.
2: İnşallah selametle ulaşırız. Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize.
1: Güvenli bir yol tercih etmişsiniz. Buraya akıl edemezler.
2: Kılavuzumuz iyi. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım.
1: Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al. Bu senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin.
2: Sağ ol Talha. Yolun açık olsun.
0: Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesrib'ti.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama ne demiştin dedi. Adam Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mükellef olmak, kul olmanın sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için

0: geminin altında bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanıncaya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan büluğ çağına gelinceye kadar. Ebu Zer el-Gıfari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dile getirmedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Aşırılığa düşerseniz Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Üfeyr adlı eşeğin üzerinde yolculuk ederken Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Resulullah, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Ben, ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi diye sorunca Resul-i Ekrem, hayır müjdeleme, zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İhsan onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.''

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş, mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Arba'un men kunne fihi kâne munafiqan khalisa ve men kânet fihi haslatun minhun kânet fihi haslatun minen nifak hatta yed'aha idâ tumine khân ve idâ haddese kezeb ve idâ âhede gadar ve idâ khâsame fecer.
4: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi. Fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış,

0: ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. İnsanlara vefa göstermek de, verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatrını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah

قال dedi ki innema utituhu ala ilmin indi. Bana verilen zenginliğim bendeki bir ilim üzere verilmiştir. Yani öyle bir lütuf olarak değil, öyle bir hibe olarak değil, bunun bende bir karşılığı var. Ben ilim yaptım ve bu ilim sayesinde bu servete kavuştum. Bana verilen bu servetin arka planında bendeki bu ilim var. Dolayısıyla sizin Allah sana iyilikte bulunmuş, Cenab-ı Hak sana böyle vermiş, Allah'ın sana verdikleri kabilinden ifadelerinizin altı dolu değil. Size niye vermemiş? Bana vermiş. Çünkü bende ilim var. Bununla Karun ne demek istedi? O insanlara, o ilim sahiplerine karşılık verirken şunu demek istedi. Sizin ifadelerinizde sanki Allah bana hibe etmiş, lütfetmiş. Dolayısıyla Allah bana yapmış bir güzellik, ben de insanlara yansıtayım. Bu sahip olduğum servet Allah'ın bana iyiliğiymiş gibi söylüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bunu ben kazandım. Ben bu ilmi yaptım ve bunun neticesinde bu servete kavuştum. Bana bu servetin verilmesinin bana dair benimle alakalı çok önemli bir nedeni ve sebebi var. Dolayısıyla öyle bana yapılmış bir ihsan gibi görmeyin bunu. Bunu ben çatır çatır kazandım. O yüzden bununla övüneceğim, bununla iftihar edeceğim, bununla büyükleneceğim ve bununla sizleri ezeceğim. Çoğunlukla zenginlerin içine girdikleri psikoloji bu. Biz çok akıllıca davrandık, biz çok stratejik davrandık, biz iyi hamle yaptık. Biz iyi proje yaptık. Biz. Allah bu yüzden bize verdi. Bizler özeliz. Niye size vermedi? Çünkü biz Allah'ı bize vermek zorunda bıraktık. Özenle hazırlandık. Dikkatle projelendirdik. Hamlelerimizi stratejik bir biçimde sıraladık. Ve böylece kazancı garantiledik. O yüzden kendilerine güvenirler. Ve daha fazla kazanç, daha fazla özgüven demek, kazanç dramatik bir şekilde arttı mı, özgüven de dramatik bir şekilde artar ve istikbara dönüşür. Büyüklenir, diğer insanlara yukarıdan bakmaya başlar, onları küçük görür. Allah'ı burada kim ne kadar çalışıyorsa ona o kadar veren bir el olarak görür, şayet tanıyorsa. Pek çok zengin Allah'ı da tanımaz ya, tanıyan bu türden müstekbir zenginler Cenab-ı Hakk'ı sadece ilgilisine olması gerektiği kadar çabası, zekası ve özelliğine uygun olarak mal veren kişi gibi görür. Dolayısıyla onun nazarında fakirler Allah'ın beğenmediği, yeterince çalışmayan ve hak etmedikleri için Cenab-ı Hakk'ın kendilerini fakir bıraktığı kimseler olarak gözükür. Çünkü onların anlayışına göre mal, mülk, servet değerin ifadesidir. Allah katında bile değerin ifadesidir. Ne demiş bir zenginlik sahibi? وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلٰى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Rabbimin yanına döndürülecek olsam bile, yani inanmıyor ama, tut ki öyle bir şey oldu, Allah'ın huzuruna döndürüldük, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Orada bile bu dünyadakinden daha güzeli bana verilecek, daha çoğu bana verilecek. Allah bize kıymet veriyor, hak ediyoruz bu kıymeti ve değeri. Bu kadar kazanıp elde ettiğimize göre biz özeliz, üstün kimseleriz. İşte istikbara giden sürecin kodları, hakikati göz ardı eden, dünyada sahip olduklarımızın ancak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu ve tamamen sınava yönelik bir araç olduğunu anlamak istemeyen, burayı bir netice yurdu gibi gören ve elindeki varlıklarını kendi üstünlükleri olarak yorumlayan kimseler bunlar. O yüzden müminlere dönüp dediler ki, اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّ
Bakın bakalım, sizin oturup kalktığınız yerler mi? Sizin meclisleriniz mi, yoksa bizim oturup kalktığımız yerler, bizim meclislerimiz mi daha üstün, daha nitelikli, daha lüks? Beride peygamber kendisine iman eden fakir kimselerle daha mütevazi, daha sade yerlerdeler. Bu beyefendilerin meclisleri daha nitelikli, halıları, oturakları, esasen var ya eşyaları vesaire göze gelir cinsten. Buradan bak anla demek istediler. Hangimiz daha iyiyiz? Hangi taraf daha değerli? Mal bizim tarafımızda, mülk, servet bizim tarafımızda. Dolayısıyla Allah da bizim tarafımızda. Peygamberlerin karşısında tarih boyunca mülkleriyle, servetleriyle övünen zenginlerin anlayışı bu. Halbuki Cenab-ı Hak bize haber verdi ki, أَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Dünyada rızkı kısan da bolca veren de odur ve bunu sınamak maksadıyla yapar. Dünyadaki üstünlükler Allah'ın taksimiyledir ve tamamen sınava yöneliktir. Kimileri hiç kazanmadan zengin bir ailede doğabilir, hiç emek vermeden dev servetlere konabilir, çokları çok çalıştıkları ve son derece dikkatli ve stratejik davrandıkları halde ellerine kayda değer bir şey geçmeyebilir. Bunlar yüz binler, milyonlar, hatta yüz milyonlardır. Çok az sayıda kimse çok yüksek servetlere kavuşabilir. Seküler anlayışta bile burada bir lineer ilişkinin olmadığı itiraf edilir. Onlar şansa bağlar. Biz Yüce Yaradan'ın kudretine, onun taksim eden hayrı elinde tutan eline bağlarız. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Dilediğine mülkü sen verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Dilediğinden mülkü sen söker, geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini aziz kılar, yükseltirsin. Ve tuzillu men teşâ. Dilediğini alçaltır, zelil kılarsın. Biyetikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücü yetensin. Dolayısıyla zenginlerin bu anlayışı yanlıştır, batıldır. Allah'ın dünyadaki verdiği konumlar ve üstünlükler sınav amaçlıdır ve ilahi takdire bağlıdır. Ancak ahirettekiler amellerin sonucudur. Ahiretteki neticeler ile dünyadaki çaba arasında doğrusal bir ilişki kurulur. Cenab-ı Hak öyle haber verdi. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Ahiretteki derecelerin hepsi her birinin amellerinin neticesidir. Dünya böyle değildir. Dünya bir süreçtir, kimseye verilen kimsede kalmaz, verilir, alınır, artırılır, eksiltilir, hepsi sınav maksatlıdır. Dolayısıyla Karun'un bu sözü batıldır. Zenginliğini kendisine bağladı. Allah'ın lütfuna, ihsanına değil, kendi zekasına ve ilmine bağladı. Artık nasıl bir ilme kavuşmuştu da bu kadar yüksek bir zenginliğe ulaştı? Allahu alem, onu bilmiyoruz. Bu iktisadi enstrümanları yönetmenin ilmi mi? İyi yatırım yapabilen zamanında ve tam olması gereken döneminde yahut sanayi olarak üretim bakımından yüksek gelirler getirecek yatırımlar yapan bir ilim mi? Yahut bazılarının bahsettiği simya kabilinden maddenin dönüştürülmesine dair bir ilim mi bilmiyoruz. Allahu alem. Ama Karun zenginliğini Allah'ın ihsanına bağlayanları reddetti. Dedi ki hayır. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Benim bu servetim bana bendeki ilim dolayısıyla verilmiştir. Ayet-i Kerime'nin tam ortasında Cenab-ı Hak Karun'a cevap verdi. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize aktarırken, şimdi doğrudan söze girdi.

0: bilmez mi Karun? Bu nasıl bir meydan okumadır? Karun'un söylediğinin Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık anlamına geldiğini, Cenab-ı Hakk'a karşı gardını aldığını düşündüğünü, böylece Allah ile kendisi arasına mesafe koymaya çalıştığını gayet iyi anlamış oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği karşılık, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Hangi güç, hangi mali iktidar, hangi ekonomik kapasite kişinin Cenab-ı Hak'tan hak ederek aldığı ve temellük ettiği bir şeydir. Bunlar sana vermezden önce de Allah'ındı, verirken de Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi, verdikten sonra da Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi, hibe ederek verdi. Eğer sen hak ederek almış olsaydın sana kalırdı. Senden öncekilerinki onlara kaldı mı? Kalmadı. Demek ki hiçbiri hak edilmiş bir şey değildir. Sınav dolayısıyla elden ele dolaşan emtiadan ibarettir. Şimdi Karun bu malik olduklarına, kendisi kendindeki bir ilim dolayısıyla elde ettiğini söylediklerine hakim midir? Söz gelimi koruyabilir mi? Bunlar ona kalır mı? Hak ederek almış olsaydı, kendisinden kaynaklı bir sebeple sahip olmuş olsaydı, bunlar hep onun elinde kalmalı değil miydi? Cenab-ı Hak, adaleti esas alan, hakka riayet eden kudret, o zaman ona bırakması icap ederdi. Dönüp baksın kendisinden önceki, kendisinden daha fazla güce sahip olan, daha fazla adamı bulunanlar, Allah onlara ne yaptı? Hepsini helak etti. Buradan Cenab-ı Hak işareti verdi. Karun'a böyle söyleyerek onun helak edeceğinin işaretini verdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize, en çok kazananı, en çok mülke kavuşturduğum Karun idi. Onun bile servetiyle kendisi arasında gerçek bir ilişki oluşmadı. Gerçek bir sahiplik ilişkisi oluşmadı. Bunların hepsi sözdedir. İnna nahnu narithul ardı ve men aleyha. Her şey bize aittir ve bize döner. Verdiklerimiz sadece hibedir, lütuftur, ihsandır. Bir süreliğinedir. Kul değerlendirirse değerlendirir, değerlendirmezse geri alınır. Ve la yus'elu an zunubihimul mucrimun. Böyle mücrimler hayatları boyunca hep cürüm üzere davranmış, cürüm üzere konuşmuş olanlar, yu'raful mucrimune bisimahum, yüzlerinden tanınır, doğrudan ayaklar altına alınırlar. Konuşturulmaz, kendilerine söz hakkı dahi verilmez. Ve la yus'elu an zunubihimul mucrimun, buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece Kasas suresinin 78. ayetini de tamamlamış olduk efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin

ziyaret ederse, sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbn Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Rebi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: kamu spotu.
7: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir içirilirim buyurdu. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti.

Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Alemlerin övüncü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde 3 şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak. Yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla

Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki: ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir

Bir şey bilmiyorum dedi. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş,
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selman ise, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş, 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi: evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi: bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan 2 namazı birbirine eklememeyi emretti.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun cevabını verecek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat ediniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerle İslam az sonra.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırak.

0: yapmış olursunuz buyurdu. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ubudiyet. İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler." Resulullah merkebine bindiği bir gün orada bulunan Muaz bin Cebel'i de binmesi için çağırır. Yolculuk esnasında Hazreti Peygamber bu genç sahabiye, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar ve Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı bekler. Resulullah da şöyle cevap verir: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Bir süre daha yolculuk ettikten sonra Hazreti Peygamber bu kez, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz yine, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" der. Ve bunun üzerine Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır diyerek müjdeli haberi verir onun nezdinde tüm kullara. Allah'ın üzerimizdeki en büyük hakkıdır onu tanımamız, ona kul olmamız ve onun tekliğini şeksiz şüphesiz kabul etmemiz. Çünkü o yaratmıştır bütün varlığı ve insanın kendisini. Hem de en güzel şekilde yaratmıştır. Varlığımızın yegane sebebi odur ve insan hakkında ol emri verildiği için insan olarak bu dünyada vardır. İnsanoğlunun yaratılışı nedensiz ve gayesiz de değildir. Mahlukatın en şereflisi olabilme potansiyeline sahip olarak yeryüzünde halife sıfatıyla var ettiği kulundan yüce yaratıcının ilk beklentisi, varlığını ona borçlu olduğunu bilmesi ve onun kudreti karşısında boyun eğmesidir. O sadece Allah'a kulluk etmek için yaratılmış ve imtihan dünyasına gönderilmiştir. Kul da kul olduğunu bilip mütevazı tavrını korur, azamet ve kibriyanın, yücelik ve üstünlüğün sadece Allah'a

ait olduğunu benimserse, Rabbi onu içinden ırmaklar akan cennetlerine koyacaktır. Ama kul Rabbini inkar ederek kendini büyük görür, onun emir ve yasaklarına uymaz ve kulluğunu unutursa, işte o zaman ahirette kendisini azaptan kurtaracak yardımcı bulamayacaktır. Bu yüzden insan Rabbi karşısındaki konumunu bilmeli, alçak gönüllülüğünü korumalıdır. Bütün mahlukatı yaratan Rabbimiz cömertlikte eşsizdir. Onun gece gündüz demeden verdiği nimetler saymakla bitmez, tükenmez. İçtiğimiz sudan takındığımız mücevherlere kadar, bindiğimiz araçlardan giydiğimiz kıyafetlere kadar, her şey ama her şey onun bize bahşettiği hediyelerdir. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz, elimiz, ayağımız, aklımız, sağlığımız hep onun ikramıdır. İşte nasıl insanlardan ufak bir yardım gördüğümüzde teşekkür ediyorsak, bize hayatımızı, evladımızı, evimizi, barkımızı, malımızı, mülkümüzü, kısacası her şeyimizi bağışlayan Allah'a ne kadar teşekkür etsek az değil midir? Yüce Rabbimizin bizden beklediği de samimi bir kalple ona bağlanıp nimetlerinin kadrini bilmeye gayret etmemiz ve kendisine şükretmemizdir. Ki biz bütün günahları bağışlandığı halde Rabbine şükretmekten asla vazgeçmeyen, daima minnettar bir kul olma gayretinde olan bir peygamberin ümmetiyiz. O peygamber ki mal edinmek isteyenlere önce şükreden bir kalp ve zikreden bir dil edinmelerini emretmiş, yemek yiyip de şükredenin, açlığa sabredip de oruç tutan kimse kadar sevaba kavuşacağını müjdelemiştir. Unutmamalıyız ki Rabbinin nimetine şükretmesi öncelikle insanın kendisine yarar sağlayacaktır. Çünkü şükrüne devam ederse Allah ona verdiği nimetlerini daha da artıracaktır. Ancak nimete ve sahibine nankörlük ederse bilmelidir ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve nimete rıza göstermemenin, burun kıvırmanın, onun değerini bilmemenin ahiret azabının yanında dünyada da açlık ve korkuyla sınanmak gibi sonuçları olacaktır. Her nimet aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. Zaten Rabbimiz bizi hangimizin dünyada daha güzel davranışlarda bulunacağını belirlemek için yaratmıştır. İşte bu sınavı kazanmak ancak haddini bilmekle, Rabbimizin bize koyduğu sınırlara elimizden geldiğince riayetle ve onu sevmekle mümkün olacaktır. Çünkü Allah kendisine itaat edeni sever, onu görür, gözetir, kollar ve kendisine itaat için gayret edenin gayretini ve rızasını kazanmak için uğraşanın en küçük bir çabasını bile boşa çıkarmaz. Kulunun yaptığı her güzel işe kat kat sevap verir. Kul da dünyada imtihanda olduğu bilinciyle yaşayıp takvayı elde ederse kurtuluşa erer ve cenneti kazanır. Her an Allah'ın karşısında kendine çeki düzen veren kul, kimi zaman bu halini devam ettirmeyip hata da edebilir. Bilinçli bir kul hata etse de geri adım atıp Rabbine dönmeyi yani tevbeyi bilir. Allah da kulunun günahını fark ederek pişmanlıkla tevbe etmesine çok sevinir ve onu bağışlar. Kulun samimiyetinden dolayı ona mağfiret kapılarını açar. Çünkü Yüce Rabbimiz kendi lütfundan istenilmesini sever ve kendisinden isteyeni asla kapısından kovmaz. Affetmeyi sever ve ona hürmet eden, onu devamlı hatırlayan kullarını affeder. Yeter ki kulu sadece ona dayansın, samimi bir kalple tevekkül etsin. O yaratan ki samimi bir şekilde ibadet eden kulunu sever. Ne isterse ona ihsan eder. Gözün görmediği, akla gelmeyen nice nimetler bahşeder ona. Dahası, onu hiçbir himayenin bulunmadığı o dehşetli kıyamet gününde kendi himayesinde barındırır. İşte Rabbine yakın olmak, kul için dünyada da ahirette de çok önemlidir. Kaldı ki Yüce Rabbimiz peygamberi aracılığıyla
Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım buyurmuştur. Yani Allah'a yakınlaşmak da, Allah'tan uzaklaşmak da kulun elindedir. Yüce Yaratan, kuluyla ilişkisini ayarlarken, onun kendisiyle nasıl bir ilişki kurduğuna bakar. Bir sarmaldır, bir döngüdür kulla Allah ilişkisi. Birbirini besleyen, birbirinden beslenen, daima canlı bir ilişkidir. Bu ilişkide kul, Rabbine yaklaşmak için önce onun varlığına iman edip, ona kayıtsız şartsız boyun eğmeli, gücün ve kuvvetin ona ait olduğunu bilmeli, ondan gelene razı olmalı, onun rızası için sevmeli, onun rızası için nefret etmeli, daima onu anmalıdır. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmalı, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerini yerine getirmeli, ona dua etmeli, güzel ahlaklı, dürüst ve adil olmalı, Rabbinin emir ve yasaklarını hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıdır. Kul bunları yapınca, Rabbi onu çok sever, her zaman onun yanında olur ve onu dost edinir kendisine. Kul eğer Rabbinin varlığını ve nimetlerini inkar eder, onun birliğini unutup ona ortak koşar, emir ve yasaklarına riayet etmez, kibirlenir ve onu anmaktan uzaklaşıp kendisini yani Yaradan'ı unutursa, Rabbi de kulunu unutur ve uzaklaşırlar birbirlerinden. İşte Yüce Allah böyle bir kulun yüreğine korku salar, ahirette yüzüne bakmaz ve en büyük azaba uğratır onu. Unutmamalıyız ki Allah her zaman kendisine inanan ve güvenen kullarıyla beraberdir, onların yanındadır. Bedir'de Resulullah'a ve inanan ashabına meleklerle nasıl yardım ettiyse, inanan kullarına da her halde ve durumda yardım eder. Yeter ki kul Rabbine güvenip dayansın ve canı gönülden vekil olarak Allah yeter diyebilsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak, "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye, "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra, "Vallahi bir daha onu elime sürmem," karşılığını vermişti.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Habeş kralı Necaşisi Ashamen'in yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip, bütün yolcular bir araya toplanınca, Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak, size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da, "Bizi bu gece kim bekleyecek?" diye sordu. Ben de, "Ben beklerim," diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü, devesinin yularını bana verdi ve, "Şunu al, sakın dikkatsiz davranma," dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve "Namaz kıldınız mı?" diye sordum. "Hayır," dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e "Su kabında su var mı?" diye seslendi. "Evet, sana kurban olayım ya Resulullah," dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık," deyince, "Hayır, Allah önce ruhlarımıza

aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız Yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.
1: Hüsnü hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı nenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş. Yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. sesini duymuş kuzucuğun sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım.

0: Kızım gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum canım pamuğum demiş, mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azze ve celle halimun hayyun sittir. Yuhibbul haya ve sittir.
0: Allah halimdir. Haya sahibidir. Kusurları örter. Hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
2: Hadislerin hikayeleri.
5: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi.

0: Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
1: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
2: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
3: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
2: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
4: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
1: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
4: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
5: Hem de bize anlatır, sağ olsun.
2: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
4: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
4: Elbette, buyur.
1: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
4: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
5: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
2: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
1: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadık'a diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsen.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğday

Yağından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti, herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.''

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgilim.

ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine

Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir buyurdu.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın. Ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, "Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım," demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez."

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı.

yağlı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
4: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
5: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
6: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
6: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
7: Hem de bize anlatır, sağ olsun.
4: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
6: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
6: Elbette, buyur.
3: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
6: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar, hem de çok güzel yazar.
7: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
4: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He? Bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.

0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah, bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız, sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde, gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamış.

0: yapmıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
1: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın.
2: Bekle, belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
2: Böyle olmasın.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
4: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
7: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
4: Az önce yanımdan geçti sersem.
7: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
0: 28. Bölüm.
8: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler.

0: çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak "Ey Mekke!" dedi. "Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı senden ayrılmazdım." Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar.
1: Ne oluyor? Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebubekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana.
3: Neler oluyor burada? Kızım, Esma, burnun kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Ne yapıyorsunuz?
4: Bir şey yaptığımız yok.
2: Bana Ebubekir'le Muhammed'in nerede olduğunu söyleyeceksiniz.
3: Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hep ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz.
2: Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını.
5: Gel buraya. Irz düşmanları diye anılmak istemeyiz.
6: Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi.
2: Tamam. Tamam. Hadi gidelim buradan. Hadi.

0: Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebubekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne, bazen arkasına geçiyor, bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı:
1: "Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğimden bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah. Çobanım Amir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak. Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık. Sev şurada."

0: İşte sığınacağımız mağara. Ya Resulallah, müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim. Zararlı bir hayvan olmaz.
1: Girebilirsiniz ya Resulallah, içerisi temiz.
2: Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara kayanın içerisinde küçük bir oda kadardı. Dışarıya bakan kısmından eğilip bakılsa orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi. Burada 3 gün kadar kalan 2 dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azık alıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu.
3: Baba.
1: Esma, sen misin?
3: Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim.
1: Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle?
3: Yolda gelirken taşımak için kullandığım ip koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları.
1: Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım.
2: Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu, sen cennette de böyle 2 kuşak sahibi olacaksın diye müjdeledi.
1: Mekke'de durum nasıl?
3: Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi.
1: Size bir şey yapmadı ya.
3: Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu, cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden 2'şer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor.
1: 1-2 gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor. Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz.
3: Tabii baba. Allah yardımcınız olsun.
1: Hadi sen hava kararmadan eve dön.
3: Peki.
1: Dikkatli ol.
3: Siz de Allah'a emanet olun.

0: Mekke'de bir telaş yaşanıyordu. Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı. Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı.
1: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
3: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
1: Başına konan ödülü artıralım.
3: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
1: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
0: Peygamberimizin Mekke'nin kuzeyinde yer alan Yesrib'e gideceğini herkes biliyordu. Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güneybatısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebubekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu.
4: Buradan iki kişi geçmiş. 2 gün kadar önce. Şu tarafa doğru ilerliyor izler.
5: Ya Resulallah. Buraya yaklaşan birileri var. 5-6 kişi görüyorum. Allah'ım yardım et. Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma.
0: Hazreti Ebubekir'in korkusu gittikçe artıyordu. Müşriklerin onları görmesi an meselesiydi.
5: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
0: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan 2 kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
6: Burada boşuna uyanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
7: Ben yıllardır iz sürerim. Bana güvenin. İzler burada 2 adamın olduğunu söylüyor.
6: Şu mağaraya bakmalıyız.
8: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
0: Allah bu 2 dostun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Eğilip baksalar onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar.
5: Elhamdülillah gittiler.
0: Peygamberimiz ve samimi dostu, müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen örümcek ağını nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş, bekledikleri 2 deveyi getirmişti. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen, yol bulmada usta bir çöl genciydi. 2 deveden biri olan Kasva'yı satın alan peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya, sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü.

0: Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü.
1: Ebubekir! Ebubekir! Ebubekir!
2: Talha! Seni görmek ne güzel. Nereden böyle?
1: Suriye'den geliyorum. Bu sefer iyi bir kazanç sağladık. Yesrib yolumun üstündeydi. Heyecanla Resulullah'ı bekliyorlar.
2: İnşallah selametle ulaşırız. Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize.
1: Güvenli bir yol tercih etmişsiniz. Buraya akıl edemezler.
2: Kılavuzumuz iyi. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım.
1: Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al. Bu senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin.
2: Sağ ol Talha. Yolun açık olsun.
0: Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesrib'ti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime, eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah, ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da, ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben, bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.

0: Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor mu?

0: musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
8: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

İbn Mesud'un radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur: rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar

0: Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi, dünya kadar günah ile bana gelse dahi, ben onu o kadar mağfiretle karşılarım, buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar, hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinde ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir: Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi: O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir komşu olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber iyiliksever, fedakar, duyarlı, nazik, hatır gözeten, diğer kâm, saygılı, her zaman paylaşmaya hazır, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, kapısı daima açık bir komşuydu. Komşuların birbirlerine karşı hakları olduğunu söyler ve kendisi de bu hakları hep gözetirdi. Komşularından biri hastalandığında mutlaka geçmiş olsun ziyaretine gider, cenazeleri olursa da katılmayı ihmal etmezdi. Zor durumlarda komşularını teselli eder, onların dertleriyle dertlenirdi. Komşusunun bir ihtiyacı olduğunda sıkıntısını gidermeye çalışırdı. Borç isteyen komşusunu geri çevirmezdi. Yaşadıkları sevindirici olaylarda komşularını tebrik ederdi. Komşularını rahatsız etmemeye dikkat ederdi. Komşusunun iznini almadan binasını onunkinden yüksek yapmamak gerektiğini söylerdi. Komşularının canlarının çekebileceği bir şeyi aldığında onlarla paylaşır, evinde pişen yemekten komşularına da ikram ederdi. Yakınlarına da böyle davranmalarını tavsiye eder, paylaşma imkanı yoksa gösterip özendirmemelerini söylerdi. Komşularıyla karşılaştığında onlara selam verir, güler yüz gösterirdi. Hazreti Peygamber, Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin ve komşusu açken tok yatan bizden değildir sözleriyle Müslüman toplumun komşu ilişkilerindeki temel düsturlarını belirlemiştir. Bir tacir olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber gelir kaynaklarının en önemlisi ticaret olan bir toplumda dünyaya gelmiş, özellikle kendi kabilesi olan Kureyş kabilesi yaz kış durmaksızın ticaret mallarını satmak için seyahat etmiş tüccar bir kabileydi. Bu toplumda Hazreti Peygamber genel itibarıyla peygamberlik öncesinde ve sonrasında bir tacir olarak hayatını devam ettirdi. Peygamber olmadan önce ticari faaliyetlerde dürüstlüğü ve güvenilirliği toplum tarafından fark edilmiş ve Muhammedül Emin olarak anılır hale gelmiş olması, bir tacir olarak sergilediği ahlaki tutumunun en somut örneklerinden biriydi. Peygamberlikle görevlendirilişi sonrası, başarılı bir tacir olarak faaliyetleri sürdürmüş, hatta müşrikler bu durumu garipsemişlerdi. Ancak bir peygamber olsa da onun ticaret yapmasının ve çarşıda pazarda gezmesinin diğer peygamberlerin de yaptığı insani bir durum olduğu, senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir vahyiyle belirtildi. Toplum içerisinde bilinen saygınlığını, dürüstlüğü ve ahlakıyla kazanmış olan Hazreti Peygamber, bu ilkeyi ticari faaliyetlerde de esas kıldı. Bunu en güzel ifade eden örnekse, onun Said bin Ali ile yaptığı ortaklıkta hesapları her zaman dürüstçe tuttuğu için, ortağıyla hiçbir sorun yaşamamış olmasıydı. Kendisi alışverişte tüccarın dürüst davranması gerektiğine daima dikkat çekerdi. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözüyle bu tutumunu vurgulardı. Tüccarın satış hilelerine başvurmasına, satacağı malın eksikliğini ya da kusurunu alıcıdan gizlemesine de, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden bir Müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı malı satması helal değildir sözüyle uyarıda bulunurdu. Kendi ticaret hayatındaki hassasiyeti, bütün Müslümanların ticaret hayatına yerleştirmek için de bizi aldatan bizden değildir derdi. Evrensel ticari esaslardan biri olan alışverişte dürüstlük ve müşteriyi aldatmama ilkelerine ek olarak Hazreti Peygamber, ticari ilişkilerle ilgili pek çok ilkeyi hayata geçirdi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti.

Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi. Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakiul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. "Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
4: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
5: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
6: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediğini.

0: söylediklerini, değil mi Ebu Hureyre?
1: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
2: Hem de bize anlatır, sağ olsun.
3: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
0: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
1: Elbette, buyur.
0: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
1: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
2: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
3: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
0: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadık'a diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi, Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Bekir Es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah, onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazamel ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.''

Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Üzkürû mahâsine mevtâkum ve kuffû an mesâvîhim."
0: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler. Ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in toplum kesimleriyle olan örnek ilişkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin fakirler ve engellilerle ilişkileri konusunu anlatmak istiyoruz dilimiz döndüğünce. Değerli dostlar, toplum içinde gözetilip kullanması gereken kesimlerden biri de şüphesiz çeşitli sebeplerle fakir düşen insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de fakirlere yardım edilmesi, onların yedirilip korunması üzerinde çok sayıda ayet-i kerime mevcuttur. Hazreti Peygamber daha İslam'ın ilk yıllarından itibaren fakirlerin korunup gözetilmesi, fakirlikle mücadele edilip toplumda muhtaç kimsenin bırakılmaması yönünde ciddi adımlar atmıştır. Bu adımlar muahat, kölelerin azat edilmesi, muhtaçlara gerek devlet eliyle toplanan ganimet ve zekattan, yani devlet bütçesinden pay ayrılması ve gerekse nafile yardımların teşvik edilmesi şeklinde özetlenebilir. Hatta o dönemde gayrimüslimlerin fakirlerinin bile korunup gözetildiği görülmektedir. O dönemde maddi gücü yerinde olmayan, çalışmaktan aciz ve yoksul gayrimüslimler cizye vermekten muaf tutulmuştur. Hazreti Peygamber'in nafile yardımlara teşviki konusuna bir örnek olmak üzere şu olayı nakletmek istiyoruz. Bir gün Hazreti Peygamber'e yalın ayak, yarı çıplak, kaplan postu rengindeki gömleklerini veya abalarının başlarına geçirmiş mudarlı bir takım adamlar gelir. Onların yoksul halini görünce Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi değişir. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal-i Habeşi'ye ezan okumasını ve kâmet getirmesini söyler Efendimiz. Namazı kıldırdıktan sonra cemaate bir konuşma yapar. Fakirlere yardım edilmesini öngören bir kısım ayetleri okuduktan sonra kişi dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayından, hurmasından, yarım hurma bile olsa sadaka vermelidir buyurur. İnsanlar seferber olurlar ve para, yiyecek, içecek gibi ihtiyaç maddelerini getirirler. Öyle ki yiyecek ve giyeceklerden iki küme oluşur. Hazreti Peygamber bu manzara karşısında son derece memnun olur ve şunları söyler. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa onun ve onunla amel edenlerin mükafatı o çığırla amel edenlerin mükafatından hiçbir şey eksilmeksizin kendisine ait olur. Kim ki İslam'da kötü bir çığır açarsa o çığırın ve onunla amel edenlerin günahı onunla amel edenlerin günahından bir şey eksilmeksizin kendisine ait olur. Peygamber Efendimiz fakirlerin durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurken onları asla horlama ve aşağılama cihetine gitmemiş, onurlarının zedelenmemesi için azami dikkat sarf etmiştir. Fakirlik ve fakirlerle ilgili Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen çok sayıda hadis-i şerif mevcuttur. Bunları iki gruba ayırarak değerlendirmek mümkündür. Birinci grup rivayetlerde fakirliğin lehinde ifadelere yer verildiği görülmektedir. Hatta hadis alimleri eserlerinde fakirliğin faziletiyle ilgili bablar açarak burada konuyla ilgili hadisleri derlemişlerdir. Bu rivayetlerde fakirliğin fazileti, sabreden fakirlerin cennete ilk giren gruplar arasında yer alacağı, cennet ehlinin çoğunluğunu fakirlerin teşkil edeceği, fakirliğin utanılacak bir şey değil, insanın manevi hayatı için bazı avantajlar sağlayan bir mertebe sayıldığı, fakirlerin toplumun hayırlı bir tabakasını oluşturduğu belirtilmektedir. Hazreti Peygamber'den fakirlikle ilgili rivayet edilen ikinci grup rivayetlerde ise sabredip olgunluk göstermeyen, yoksulluğunu bahane ederek taşkınlık yapan, kötülük işleyen, isyan eden fakirler kınanmıştır. Fakirlikten Allah'a sığınılması gerektiği, fakirliğin kişiyi bir takım kötülüklere sürükleyebileceği, hatta nankörlüğe bile sevk edip küfre düşürebileceği belirtilmektedir. Fakirliğin lehinde ve aleyhinde görülen bu rivayetler arasında ilk bakışta çelişki bulunduğu sanılabilir. Halbuki birinci grupta yer alan rivayetlerde yoksulluk karşısında sabır ve metanet gösterilmesi gerektiği ve fakirliğin insan için bir eksiklik olmadığı vurgulanmakta, ikinci grup rivayetlerde ise fakirlikle mücadele ve fakirlerin korunması konusunda gayret gösterilmesinin teşvik edildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında iki grup rivayet arasında çelişkiden ziyade uyum bulunduğu ve bu ifadelerin toplumun bu iki unsuru arasında denge sağlamaya yönelik olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerle veren elin alan elden hayırlı olduğunu belirtmiştir. Sosyal dayanışmanın uygulanacağı kesimler içinde fakirler önemli yer tutar. Peygamber Efendimizin hayatı dikkatle incelendiğinde Kur'an-ı Kerim'in içerdiği sosyal dayanışma ilkelerini çeşitli alanlarda ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde uygulamaya geçirdiği görülür. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ilkelerinden biri, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmak, kötülük ve zulüm üzerinde yardımlaşmamak, zulmün yanında yer almamaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber bireylerin manevi dayanışma içinde olmalarını, kişinin hayatın zorluk anlarında diğer insanların yanında olmasını, onlara destek sağlamasını istemiştir. Hasta ziyareti ve taziye, davete icabet, hediyeleşme buna birer örnektir. Peygamber Efendimiz bilgisizi öğrenmekle, bilgini de öğretmekle yükümlü tutarak Müslümanları ilmi dayanışmaya sevk etmiş, Müslümanların yaşadığı topraklara yapılacak saldırılara karşı bütün gücüyle maddi ve manevi dayanışma içinde bulunmasını ve vatan savunmasında dayanışma içinde bulunmayı tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz ekonomik alanda aldığı tedbirlerle de toplumun her kesimini korumayı amaçlamıştır. Zekat, sadaka ve fitre başta olmak üzere borç verme gibi çeşitli konularda getirilen mali yükümlülükler Müslümanlar arasında ve hatta Müslüman olmayanlarla bile ekonomik dayanışmanın yollarını açmıştır. Kur'an'da sosyal dayanışmada yakınlara öncelik tanınmıştır. Bundan sonra yoksullar, düşkünler, köleler, borçlular gelmektedir. Kur'an'ın sosyal dayanışmayla ilgili ilkeleri Hazreti Peygamber tarafından bizzat uygulanmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, toplum içinde çeşitli sebeplerden dolayı var olabilecek kesimlerden birisi de engellilerdir. Gerçek şu ki engelli olmak ya da olmamak bir tercih değildir ve yaşayan herkes istisnasız bir engelli adayıdır. Hazreti Peygamber engellilerle yakından ilgilenmiş, onlara güçlerinin yetmediği alanlarda görev vermemiş, yeteneklerine göre kamu alanında istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, onları mümkün mertebe topluma kazandırmaya çalışmıştır. O, engellileri günümüzde sıkça şahit olduğumuz gibi bir dilenci kitlesi ve sürekli insanlara muhtaç durumda kalmaya mahkum bir kitle olarak görmemiştir. Peygamber Efendimizin engellilerle ilgili uygulamalarını ele alırken bu kesimi bedensel ve zihinsel engelliler olmak üzere iki kısımda değerlendirmek gerekir. Bedensel engellilerin başında görme engelliler gelmektedir. Çünkü o dönemde hastalık sebebiyle ve bunun yanında savaşların ok ve mızrak gibi delici aletlerle yapılmasından dolayı toplumda görme kabiliyetlerini kaybeden insanların hayli fazla olduğu görülmektedir. Peygamber Efendimiz gözleri kör olup da sabredenlerin cennetle mükafatlandırılacağını bildirmiş, onlara karşı kötü davrananları kınamıştır. Hazreti Peygamber'in görme engellilere karşı davranışlarında en güzel örneği, ünlü sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'a karşı tutumunda görmek mümkündür. Onu Mescid-i Nebevi'de müezzin olarak görevlendirmiş, bunun yanında kendisini kamu görevlilerinin en üst kademesinde kendi yerine vekil, başka bir ifadeyle devlet başkanı vekili olarak istihdam etmiştir. Uhud Savaşı'na ve Veda Haccı'na gidişi de dahil, çeşitli vesilelerle Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de onu kendi yerine vekil bırakmış, namazlarda onun ve daha başka görme engellilerin imamlık yapmalarına izin vermiştir. Bunu söylerken bazı kamu görevlerinde istihdam edilecek şahıslarda bir takım özelliklerin aranmasının gerektiğini de göz ardı etmek istemiyoruz. Elbette bir takım görevlerin kendine özgü özelliği olmalıdır. Ancak Hazreti Peygamber'in uygulamasında dikkati çeken husus, bir amayı devletin en yüksek makamında görevlendirmesidir. Peygamberimiz engellileri bir dilenci kitlesi olarak görmemiş, onlara dilenci imajı oluşturacak uygulamalarda da bulunmamıştır. Kendilerini yardıma muhtaç, acizliğe, atıl olmaya mahkum etmemiş, durumlarına göre işlerde çalışmaktan alıkoymamış, onların ticaret yapmasını kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. O dönemde ticaretle meşgul olan Münkız bin Amr adlı sahabinin akli dengesi bozulur ve dilinde bir tutukluk meydana gelir. Buna rağmen ticari faaliyetlerini devam ettirir. Ancak sürekli aldanır. Hazreti Peygamber'e gelerek durumunu anlatır. Hazreti Peygamber onun ticaret yapmasını, çalışmasını yasaklamak yerine kolaylaştırma yoluna gider. Alışveriş yaparken aldatma yok demesini ve satın aldığı malda 3 gün muayyerlik hakkına sahip olduğunu satıcıya söylemesini ister. Kur'an-ı Kerim'de amaya, topala, hastaya güçlük olmadığı belirtilmiş, bunlara yapamayacakları görevlerin yüklenmeyeceği ve bunun yanı sıra güçlerinin yetmemesinden dolayı yapamadıklarından dolayı da günahkar olmayacakları belirtilmiş, Hazreti Peygamber de engellileri güç yetiştiremeyecekleri işlerden muaf tutmuştur. Örneğin Ensar'dan Seleme oğullarının başkanı Amr bin Cemuh topaldı. Bedir Savaşı'na katılmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber buna müsaade etmedi ve onu savaştan muaf tuttu. Daha sonra Uhud Savaşı'na katılmak istedi. Oğulları Bedir Savaşı'nı örnek göstererek ona engel olmak istediler. Bunun üzerine Amr Hazreti Peygamber'e başvurdu. Peygamberimiz ona mazereti olduğunu, bu sebepten savaşla mükellef bulunmadığını bildirdi. Ancak Amr'ın ısrarı üzerine izin verdi. Oğullarına da babalarını savaşa gidip gitmemekte serbest bırakmalarını söyledi. Savaşa katılan Amr, Gazve boyunca hep arkasında savaşan ve hep onu korumaya çalışan oğluyla birlikte şehit düştü. Değerli dinleyicilerimiz, toplumun her kesimiyle ilgilenen Hazreti Peygamber'in zihinsel engellilerle ilgilenmemesi ve onları ihmal etmesi düşünülemezdi. Nitekim akıl hastalarının dini yükümlülüklerden muaf tutulduğunu şu sözüyle ifade etmiştir. 3 kimseden kalem kaldırıldı. Büluğ çağına erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan ve şifa buluncaya kadar akıl hastasından. Bu hadis, fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarında akıl hastasının eda ehliyetini düzenlemede delil olarak kullanılmış, ilmihal kitaplarında ibadetlerin farz olmasının şartları arasında akil olması gerektiği de kaydedilmiştir. Bir çeşit akıl eksikliği ve zayıflığı hali demek olan atehle ilgili olarak aile hukukunda özel olarak düzenleme yapmıştır. Peygamber, sağlam insanların engellilere davranışları konusunda ahlaki düzenlemelerde bulunmuş, görme engelliye yol göstermeyi, sağıra ve dilsize laf anlatmayı sadaka olarak değerlendirmiştir. Sadece bu durum bile onun engelliler konusundaki hassasiyetini anlamak için kafidir diye düşünüyoruz. Programımızın sonunda Rabbimden sizler için sağlık ve afiyetler dileriz. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza eda niyaz ederiz. Allah kimseyi üstesinden gelemeyeceği bir dert, sıkıntı ve belayla imtihan etmesin. Rabbim her şeyin hayırlısını ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinle'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu.

Onun peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Enes'in radıyallahu

Radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine, ey kafir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise, bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz, onu söyleyene döner.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki

kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh

0: şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: İstanbul surları önünde bir alim sahabi, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Dünyada kimsesiz bir garip ya da yolcu gibi ol. Abdullah bin Ömer'in omzuna elini koyan rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun şahsında bütün Müslümanlara nasihat etmektedir bu sözleriyle. Babası Ömer bin Hattab'la Müslüman oldukları günden itibaren Resulullah'ın beyan ettiği her bir söze gönülden teslim olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in bu beyanını hayata nasıl taşımak gerektiğini şu sözleriyle izah eder. Akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalığın için, hayatın boyunca da ölümün için tedarikli olmaya bak. O, 5 yaşlarındayken Müslüman olan, babasıyla Medine'ye hicret eden, hicret sonrasında Hazreti Peygamber'in mescidinde Suffe ashabıyla birlikte ilim meclislerinde yer alan, Bedir ve Uhud seferlerine yaşı küçük olduğu için katılamayan, ancak ardından Hendek'te, Hayber'de, Mekke'nin fethinde, Taif'te ve sonraki bütün gazvelerde cihat meydanında olandır. Medine'de, Mescid-i Nebi'dedir Abdullah bin Ömer. Uykuya dalar mescitte ve bu sırada gördüğü rüyada iki meleğin kendisini alıp cehenneme götürdüklerine şahit olur. Cehennemden Allah'a sığınırım demeye başladığında Hazreti Abdullah'a korkma diye seslenen bir başka melekle karşılaşır rüyasında. Kız kardeşi Hafsa annemiz vasıtasıyla Efendimiz'e sordurur bu rüyayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ne iyi biridir, bir de geceleyin namaz kılsa buyururlar. Bundan sonra Hazreti Abdullah geceleri çok az uyur ve gece namazını ihmal etmez. Hazreti Peygamber'e gönülden bağlı olandır o, her sahabi gibi. Öyle ki Resulullah'ın vefatından sonra ona olan sevgisinden dolayı onun namaz kıldığı yerlerde kendisi de namaz kılmaya çalışan, yürüdüğü yollarda yürümeyi seven, gölgelendiği ağaçların altında gölgelenerek hasretini açıkça ortaya koyandır o. Hazreti Ebubekir'in halifeliğinden itibaren gerçekleştirilen bütün fetih seferlerine katılandır Hazreti Abdullah. Mısır'ın, Kuzey Afrika'nın, Horasan'ın ve Taberistan'ın fethinde bulunan Ebu Eyyub el-Ensari ile birlikte İstanbul'un fethini hedefleyen orduda İstanbul'un surları önünde yer alandır o. Hazreti Osman'ın hilafetinin ardından kendisine yapılan ısrarlı çağrılara rağmen siyasi görevlerden özellikle uzak durmaya çalışan ama söz ve icraatlarını doğru bulmadığı zaman idarecileri en sert şekilde tenkit etmekten de geri durmayan Hakk'ın gür sesidir Abdullah bin Ömer. Hazreti Abdullah hicretin 73. yılında 86 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İslam ilim tarihinde tefsir, fıkıh ve özellikle hadis ilminde apayrı bir yeri vardır Hazreti Abdullah'ın. Kendisinden en çok hadis nakledilen 7 sahabiden ve en çok fetva veren 7 fakih sahabiden biridir o. Hazreti Peygamber'in kayınbiraderi olması ona Allah Resulüne yakın olma imkanı vermiş, buna bağlı olarak da birçok sahabinin vakıf olmadığı tutum ve ifadelerin Müslümanlara aktarılması görevini ifa etmiştir Hazreti Abdullah. Abdullah bin Ömer'den Nafi ve Malik bin Enes rivayetiyle nakledilen hadisler en sağlam rivayetler olarak değerlendirilmiş ve bu rivayet zincirine de hadis ilminde altın zincir adı verilmiştir. Hazreti Abdullah rivayet ederken hadislerdeki kelimelere, harflere dahi dikkat etmeye çalışmış, bunları Resulullah'tan işittiği şekliyle aktarabilmek için gayret göstermiştir. Bir Müslüman için izinden gidilmesi gereken gökteki yıldızlardan biridir o. Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından bizlere aktardığı hadis-i şerifler içerisinde şu ikisi modern dönem Müslümanları olarak bizlere bir hayat ölçüsü sunar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz. Tehlikeli bir durumda kaldığında onu yalnız bırakmaz. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın üzüntüsünü giderirse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse onu terk edinceye kadar münafıklık vasfını taşımış olur. Bu dört şey şunlardır. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, düşmanlık yaptığında sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur. Allah'ım, bize Abdullah bin Ömer'in naklettiği rahmet elçisinin bu ifadelerini anlamayı nasip eyle. Bizlere kardeşlik şuuru ver. Bizi birbirini hayra teşvik eden ve kötülüklerden uzaklaşanlardan eyle. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öğüt ver," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Kızma," buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "Kızma," buyurdu.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti. Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmak.

0: cevaptır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun." Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken "Bismillahi evvelhu ve ahirehu." Başı içinde, sonu içinde "Bismillah" dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve "Şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı." buyurdu.

benim peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Ben kimim? Şöyle söyleyeyim. Ben bir öğrenciyim. 21 yaşındayım. Ve her öğrenci gibi en zor hayatı ben yaşıyorum. Okula gitmek, ders çalışmak, sebze yemeklerini çok sevmek gibi ağır sorumluluklarım var benim. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi severim. Büyüklerimi sayarım ki bence her aklı başında genç finans kaynaklarının sayısını bilmeli. Çünkü onlar bütün dijital aboneliklerimin, sonra eğitim ücretlerimin ve gezilerimin sponsorlarım. Bu işin şakası tabii. Ama işin gerçeğini söylemek gerekirse bana asıl sundukları şey bunlardan çok daha başka bir şey. Tükenmez bir kaynak. Eğer sınırsız bir şekilde kullandığım bu kaynak nedir diye sorulsaydı cevabım bana karşı bitmez tükenmez sevgileri olurdu. Anne ve babalar böyledir işte. Sevgilerinden kesinlikle emin olabiliyor insan. Küçüklerimi ise severim ki bence onlar sevilmek için varlar. Bu demin bahsetmiş olduğum sınırsız kaynaklardan almış olduğum şeyi yani sevgiyi onlara vermiş olmak benim için hiç de zor değil. Peygamber Efendimizin beni en çok etkileyen hadislerinden biri hangisidir? Aslına bakarsanız birçok hadisi var tabii ki beni etkileyen ama yakın zamanda bana duygusal açıdan çok destek sağlayan şey geçen radyoda duyduğum bir sözü oldu. Radyo dinlemeyi çok severim bu arada. Okula gidip gelirken dinlerim genelde. Hazır playlistlerden pek hoşlanmam açıkçası. Şaşırtmaz beni yani. Ama radyoda her an yeni bir şeylerle karşılaşma ihtimali beni heyecanlandırır. İşte o anlardan birinde Peygamberimizin bir sözünü işittim. Tam böyle okuldan, derslerden bunaldığım bir andı. Hani böyle bütün bilgileri ezberlemek zorundaymış gibi hissettiğinizde gelen o bunalma hissi var ya. Tam ondan işte. O kadar şeyi öğrenmiş olmanın ne işe yarayacağını düşünüp her şeyin anlamsız geldiği bir an. Korkuyorum da bir taraftan. Çok uzak bir şehirden okumak için gelmişim. Yalnız hissediyorum. Kimsem yokmuş, tek başıma kalmışım gibi. Kulağım radyoda bir yandan. O sırada radyodaki ses birinin hikayesini anlatıyor. O kadar ilgimi çekti ki hikaye. Kendi hikayemi dinliyormuşum gibi hissettim. Yani kendimden bir şeyler buldum daha doğrusu. Kısaca bahsedecek olursam, asırlar evvel yaşanıyor bu hikaye. Peygamberimizin vefatından sonra. Bir adam Medine'den yola çıkıyor ve ta Şam'a gidiyor. Dipnot, peygamberimizin bir sözü için gidiyor. Burasının yanlış anlaşılmasını istemem. Peygamber Efendimizin Medine'den Şam'a gidin diye bir sözü olduğunu iddia etmiyorum. Adam onun sözüne o kadar değer veriyor ki o sözü peygamberimizin söylediğini söyleyen kişiyi bulmaya gidiyor. Şam'da peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişiyi buluyor. Peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişi Medine'den gelen adama niçin geldiğini, ticaret için mi Şam'da olduğunu soruyor. Burası biraz karışık oldu farkındayım ama adamın peşinde olduğu şey peygamberimizin bir sözü. Önemli olan da bu zaten. Adam sadece ve sadece peygamberimizin sözünü dinlemek için geldiğini, o sözü söylerken duyan kişiden o sözü duymak için yola çıktığını söylüyor. Yani sadece bir sözünü duymak ve öğrenmek için gidiyor o kadar yolu. Ve o söz o an içinde bulunduğum durumda doğrudan bana söylenmiş gibi hissettirdi. İlim öğrenmek için yola çıkan kişiye Allah'ın yolu kolaylaştıracağını, meleklerin kanatlarını onun yoluna sereceğini söylüyordum. O an ihtiyacım olanın ne olduğunu gerçekten bulduğumu anladım. Medine'den Şam'a giden adam gibiydim. O Medine'den Şam'a, bense Van'dan Ankara'ya gelmiştim. Navigasyondan bakıp karşılaştırdığımda bugün aynı yolculuğu yapmış olsak hemen hemen aynı mesafeyi gitmiş olacağımızı fark ettim. 30 kilometre farkta ben daha avantajlı olurdum ama. Bir de dönemin şartlarını göz önüne alırsak 30-40 günlük deve yolculuğu, hastalık ve susuzluk problemi, kervanın baskına uğraması gibi ufak tefek güvenlik risklerini saymazsak şartlarımızın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de benim otobüs yolculuklarında çay ve kek avantajım var. Hayatımda neyi değiştirdi? Aslında küçük küçük birçok şeyi değiştirdim. Şimdi peygamberimizin hayatına karşı daha fazla merak içindeyim. Şu olay karşısında ne yapmış? Bu durum karşısında nasıl davranmış hep merak ediyorum. Araştırıyor, öğreniyor ve ben de onun gibi davranmaya çalışıyorum. Her adımda sanki ona daha fazla yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten güzel bir his. Saklı hazinem gibi geliyor bana. Daraldım mı? Bunaldım mı? Çözümsüz mü kaldım? Hemen gizli hazineme açılan bir kapıdan geçiyorum ve ihtiyacım olan madeni bulup onunla her şeyi yoluna koyuyorum. Şey gibi geliyor bana. Bütün bir hayatta başıma gelebilecek tüm sorunlara dair daha önce tecrübe edilmiş bir olay var ve o olayın çözümüne dair Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ben de onu arayıp buluyormuşum gibi. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri bu.
1: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara

varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.

Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu.

0: Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin." buyurdular.

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedik.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse

0: cennet ona haramdır. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fasdun fi husni işretihi ve edebihi ve baskı hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esna fil hak. Fahri Cihan aleyhi salavatü rahman Efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. Ve kâle Cerîr ibn Abdillâhi radıyallahu anh, Cerîr bin Abdullah var, Yemenli. Allah ondan razı olsun. Efendimizin hayatının son zamanlarında Yemen'den geldiler, 150 kişiyle Müslüman oldular. O anlatıyor, diyor ki: Mâ hacebeni Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kattu münzü eslemtu ve lâ râni illâ tebessüm. İslamiyet'i kabul ettiğim günden beri, diyor Cerîr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ne zaman girmek istesem hiçbir zaman bana engel olmadı, diyor. Yani şimdi işim var, daha sonra gel demedi, diyor. Gelsin, buyursun. Beni ne zaman görse mutlaka tebessüm eder. Sevgili kardeşlerim, bunlar kolay şeyler değil. Söylemesi kolay da, ben kolay kolay söylüyorum da, yapması zor. Yani bunları uygulaması zor. Çünkü insanın bin bir türlü hali var. Kimi zaman öyledir, kimi zaman böyledir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep tahammüllü, insanların davranışlarına karşı son derece anlayışlı. Kızmıyor, aldırmıyor, tebessüm ediyor, güler yüz gösteriyor. Ve kâne yumâcihu ashâbehû. Ashabıyla şakalaşır, okuduk ve ileride inşallah okuyacağız, geniş geniş okuyacağız. Efendimizin mizahı bahsine geldiğimizde okuyacağız. Burada genel olarak bir tanıtım yapılıyor. Şakalaşırdı onlarla. Yani hep güleç insan, güleç insanlar şakalaşırdı. Ve yuhalituhum, onların arasına karışırdı. Ve yuhadisuhum, onlarla konuşur, sohbet eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir tarafta durmaz. Kuyu böyleydi Efendimiz. Ve yudâibu subyânehu. Ashab-ı kiramın çocuklarıyla şakalaşır. Çocukları çok severdi ve onlarla şakalaşırdı. Ve yüclisuhum fîh hicri. Çocukları alıp kucağına oturtur, severdi. Zaten doğar doğmaz ona getirirlerdi. Ya Resulallah bir dua buyur derlerdi. Ya Resulallah bir tahnik yap derlerdi. Yani hurma getirirlerdi, acıve. Efendimiz onu mübarek ağzında çiğner. Sonra o yumuşamış hurmayı çocuğun damağına sürerdi. Buna tahnik denir. Böylesine onların çocuklarıyla ilgilenir. Çocuk bu esnada kucağına çişini yapar. Hiç aldırmazdı. Annesi veya babası üzülür filan. Üzülmeyin derdim, su dökeriz gider filan. Böyle rahatlatırdı onları. Ve yücibi davetel hurri vel akdi vel emeti vel miski. Onu ister bir köle davet etsin evine yemeğe, isterse bir hür, ister bir cariye, ister bir fakir davet etsin, davetine icabet ederdi. Giderdi evlerine, giderdi yemeklerini yerdi. Hatta bazen okumuştum, yağ bozulmuş, buzdolabı yok ya. Onunla yapılan yemek de tek hoş olmaz tabii, bozulmuş yağ ile. Aldırmazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç hissettirmez diye. Ve yahudül merda fi aksal medine. Medine'nin isterse en uzak köşesinde olsun bir hastayı ziyarete giderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaya giderdi ki sevabı daha çok olsun diye. Çünkü hasta ziyaretine giderken attığınız her adım dolayısıyla sevap kazanıyorsunuz. Yani
bir hayvan olsa bile bineceği yürüyerek gidelim derdi Efendimiz. Ve yakbelu uzrel mutezir. Bir kimse kendisine özür beyan ederse, ya Resulallah kusura bakma, şunu yapamadım veya böyle davrandım derse, ona özrünü kabul ederdi. Yok canım, böyle yapmamalıydın demezdi. Kale Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Meltakame ahadun üzünen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme feyunahhi ra'sehu hatta yekûner reculuhu yellezî yunahhi. Bir adam diyor Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin kulağına eğilse de bir şey fısıldasa, o adam ağzını çekmeden Peygamberi Alişan Efendimiz başını ondan çekmezdi diyor. Adam gelmiş kulağına bir sır fısıldıyor. Bir şey danışacak diyelim ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını çekmezdi. Adam sözünü bitirene kadar öyle onu beklerdi. Ve ma ehaze ahadun biyedihi fe yursili yedehu hatta yursiliha lahir. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tutmuşsa, diyelim ki musafaha yapacak yahut bir şey anlatmak için Efendimizin elini tutmuş, o adam Efendimizin elini bırakmadıkça Efendimiz elini çekmezdi. Allah'ım ne yüce ahlak. Tamam kardeşim, tamam deriz biz. Değil mi? Çünkü şeyimiz, kabımız dar olduğu için anladık, tamam. Yok, Efendimiz öyle demez. Adam elini çekecek. Ondan sonra Efendimiz elini çekecek. Öyleydi. Yüce Rabbim hepimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve lem yura mukaddimen rukbeteyhi beyne yedey celisin lehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturanların yanında dizlerini ileri doğru uzatmaz diye. Onları rahatsız edecek şekilde, böyle rahat bir tarzda oturmaz. Hiç kimse böyle bir şey görmemiştir diyor. Kâne yebde'u men leqiyehu bisselâ ve yebde'u ashabehu bil musafa. Karşılaştığı kimselere önce Efendimiz selam verirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsafahaya o başlardı. Yani eline oldu. Gördüğü Müslümana Efendimiz selam verirdi. Bize de bunu teşvik ediyor. Çünkü kim önce selam verirse o daha çok sevap kazanır buyuruyor. Onu göstermek için de

0: Ve bize öğretmek için de önce kendisi selam veriyor ve kendisi elini uzatıyor. Demek ki musafaha, tokalaşmak için elimizi ilk önce uzatan biz olacağız. وَلَمْ يُرَكَتْتُمْ مَعَدَّنْ رِجُلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُضَيِّقَ بِهِمَا عَلَى أَحَدٍ. Ashab-ı kiramın yanında ayağını uzattığı hiç görülmemiştir. Ayağını uzatıp da diyor onların yerini daralttığı hiçbir zaman görülmemiştir. Ayaklarını kimseye karşı uzatmıyor. يُكْرِمُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına bir kimse gelirse ona ikramda bulunur. وَرُبَّمَا بَسَتَ سَوْبَهُ. Bazen bu gelen şahsın altını, hırkasını serer. Hırkasını çıkarır, serer ikramda bulunmak için. Ve yusiru bil visadeti lleti tahdehu. Altında bir minder varsa kalkardı, minderi ona verir. Sen otur. Kendisi yere otur. Ve ya'zimu aleyhi fil cülüsü aleyha in eba. Şayet adam hayır ya Resulallah diye itiraz edecek olursa ısrar ederdi. Yani adam bazen mahcup olur ya Resulallah. Yani sen yere oturacaksın, ben minder oturup olur mu? Otur otur diye Efendimiz ona ısrar eder. Çünkü o misafirdir, ikram ediyor. Misafire ikram etmek haktır. Ve yükenni ashabahu. Ashabına künyeler verir. Onların hoşuna gidecek tarzda künyeler verir. Yani bizim hep adını unuttuğumuz Ebu Hureyre diye bildiğimiz, ki adı Abdurrahman'dı galiba deniyor. 10 kadar ismi söyleniyor. Abdurrahman mıydı, Abdullah mıydı bilmem ne filan. Efendimiz onu bir kere kucağında kediyle görmüş. Kedicik babası anlamında Ebu Hureyre demiş. Adı unutulmuş o günden sonra. Efendimiz ona böyle dedi diye. O da hoşlanırmış yani bana Efendimizin kalktığı künyeyle, lakapla hitap edim diye. İşte Hazreti Ali Fatıma annemizle biraz kavga etmiş. Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, uzanmış Mescid-i Nebevi topraksa. Toprağa uzanmış. Efendimiz eve gelmiş, Ali nerede Ali diye sormuş. Hazreti Fatıma demiş ki ya Resulallah biraz aramız tatsızlaştı da kalktık gitti, mescide gitti demiş. Efendimiz gidiyor, Hazreti Ali uzanmış toprağa, üstü de bedeni de biraz toprak olmuş. Kum ya Ebu Turab diyor. Kalk ey toprak babası demek Ebu Turab. Ebu Turab. Turab toprak demek. Ey toprağa bulanmış adam demektir yani. Ya asıl Türkçe güzel tercümesi böyledir. Kalk diyor. Ona da Ebu Turab şeyini veriyor, lakabını veriyor. Böyle. Tabii bu bir muhabbeti geliştiriyor güzel kardeşlerim. Bunlar rastgele şeyler değil. Bu bir sevgi alameti. Ve yed'uhum bi ahabbi esmaihim tekrimeten lahum. Ashabını memnun etmek için onlara hoşlandıkları, sevdikleri adlarla, lakaplarla veya künyelerle hitap eder. Neyi seviyorlarsa onlar en çok o şekilde hitap eder. Ve la yaktau ala ahadin hadisehu. Konuşan bir kimsenin sözünü kesmezdi. Edebe bakınız güzel kardeşler. Hani sünnet arıyoruz ya, hangi şey sünnettir? Demek ki konuşanın sözünü kesmemek Efendimizin sünnetidir. Bizim aklımıza bir şey gelince adamın sözünü hemen kesiveriyoruz. Araya giriyoruz. O da ne söyleyeceğini unutabiliyor. Veya üzülüyor. Hatta yetecevveze feyakta'ahu binehyin ev kıyamin. Bir şartta edep kaidelerini zorlayan bir şey söylemediği takdirde kimsenin sözünü kesmezdi. Ve yurva bintihain evkiyani. Böyle de rivayet varmış. Adam edep kaidelerinin dışına çıkmışsa onun sözünü uyarmak için keserdi. Gayri ahlaki bir şey söylüyor mesela. Veya adam gene susmuyorsa oradan kalkıp giderdi. Bu da bir beğenmediğini gösterme tarzıdır. Ve ru'ye ennehu kâne lâ yeclisu ileyhi ahadun ve huve yusalli illâ khaffefe salâtehu. Server-i Enbiya Efendimiz namaz kılarken biri yanına gelmişse, onu bekletmemek için namazını çabucak bitirir. Yani adamın bir işi var herhalde diye namazını uzatmazdı. Ya kıldığı namaz ne? Mutlaka nafile namaz. Çünkü farz namazları nerede kılardı Efendimiz? Camide cemaatle. Başka türlüsü olur mu? Olmaz. Ya ancak hasta olacak da camiye çıkamayacak da o zaman evinde kılardı. Ya son hastalıkları sırasında. Yoksa mutlaka namazı camide kılardı. Demek ki nafile namaz kılarken biri geliyor, bir şey sormak istiyor. Efendimiz de onu bekletmemek için hemen namazını kısa kesir. وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَاِذَا فَرَعَ عَادَ اِلٰى صَلَاتِهِ Adama sorardı, hayrola nedir isteğin, arzun nedir diye sorardı. Onun işini gördükten sonra tekrar namaza başlar. Kaldığı yerden namazını kılar. كَانَ اَكْسَرَ النَّاسِ تَوَسُّلُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en çok tebessüm edeniydi. Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Ve etyebehum nefsen en neşeli olan insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da güzel bir şey güzel kardeşlerim. Yani kardeşlerimizin yanındayken neşeli olmaya, neşeli görünmeye en azından gayret eder. Nalem yenzil aleyhi Kur'an ev ya'izu ev yaht. O sırada vahiy nazil olmuyorsun. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etmiyorsun. Konuşma yapmıyorsa böyle yapardı. Bazen vahiy öyle ağır gelirdi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay kolay kendine gelemezdi. Yani bu dediğimiz huyu gösteremezdi bir süre. Biliyorsunuz vahiy geldiği vakit sahabi diyor ki o sırada konuşuyorduk dizim Peygamber Efendimiz'in dizinin altında kalmıştı. Dizim kırılacak zannettim diyor. Yani vahiy öyle bir şey. Öyle ağır bir şey. Efendimiz terler içinde kalıyor. Öyle bir durumda pek şey yapamazdı. Bu söylediğimiz gibi ben tebessüm edemez. Ve kâle Abdullah ibn-ül Haris mâ râeytü ahadem ekşere tebessümen min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Haris radıyallahu anh diyor ki bu zat Mısır'da vefat eden en son sahabi olarak bilinir. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok tebessüm eden birini gördüm. En çok tebessüm eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Enes'in kâne hademel medîneti ye'tûne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme İza sallal gadate bi aniyetihim fi helma. Efendimiz sabah namazını kılınca, namazını kıldıktan sonra Medineli hizmetçiler ellerinde birer kap suyla gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek elini o suya batırmasını isterlerdi. Yani bu su Resulullah'ın elinin battığı su diye ondan bereket ummak için evlerine götürürler. Fema yukta bi aniyetin illa gamese yedehu fiyâ. Önüne getirilen her kaba mübarek elini daldırırdı. Daldırmazlık etmezdi mutlak. Ve rubbema kâne zâlike fil gadâtil bârideti. Bazen Medine'nin havasını bilen bilir, soğuk olur. Su da bazen buz gibi olurdu diyor ravi. Öyle bile olsa iki cihan güneşi Efendimiz kimseyi kırmamak için önüne getirilen kaplara elini daldırırdı. Yuridûne bihit teverrük. Ashab-ı kiram getirdikleri o suyla Efendimizin bereketini umarlardı. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yavrularımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatih.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: "Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum."
4: "Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş."
5: "Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş."
6: "Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah."
3: "Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?"
6: "Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
7: Hem de bize anlatır sağ olsun."
4: "Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre."
6: "Allah sizlerden de razı olsun."
3: "Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum."
6: "Elbette, buyur."
3: "Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?"
6: "Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar."
7: "Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
4: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la

0: konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
0: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
0: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
0: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan

0: Lan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır. Ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem, ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de, onu elinizden geldiği kadar yapın.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
1: Hüsnü hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış 7'sine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lana min emrina reşada.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah kâle dedi ki innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bana verilen zenginliğim bendeki bir ilim üzere verilmiştir. Yani öyle bir lütuf olarak değil, öyle bir hibe olarak değil, bunun bende bir karşılığı var. Ben ilim yaptım ve bu ilim sayesinde bu servete kavuştum. Bana verilen bu servetin arka planında bendeki bu ilim var. Dolayısıyla sizin Allah sana iyilikte bulunmuş, Cenab-ı Hak sana böyle vermiş, Allah'ın sana verdikleri kabilinden ifadelerinizin altı dolu değil. Size niye vermemiş? Bana vermiş. Çünkü bende ilim var. Bununla Karun ne demek istedi? O insanlara, o ilim sahiplerine karşılık verirken şunu demek istedi. Sizin ifadelerinizde sanki Allah bana hibe etmiş, lütfetmiş, dolayısıyla Allah bana yapmış bir güzellik, ben de insanlara yansıtayım. Bu sahip olduğum servet Allah'ın bana iyiliğiymiş gibi söylüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bunu ben kazandım. Ben bu ilmi yaptım ve bunun neticesinde bu servete kavuştum. Bana bu servetin verilmesinin bana dair benimle alakalı çok önemli bir nedeni ve sebebi var. Dolayısıyla öyle bana yapılmış bir ihsan gibi görmeyin bunu. Bunu ben çatır çatır kazandım. O yüzden bununla övüneceğim, bununla iftihar edeceğim, bununla büyükleneceğim ve bununla sizleri ezeceğim. Çoğunlukla zenginlerin içine girdikleri psikoloji bu. Biz çok akıllıca davrandık, biz çok stratejik davrandık, biz iyi hamle yaptık, biz iyi proje yaptık, biz. Allah bu yüzden bize verdi. Bizler özeliz. Niye size vermedi? Çünkü biz Allah'ı bize vermek zorunda bıraktık. Özenle hazırlandık, dikkatle projelendirdik. Hamlelerimizi stratejik bir biçimde sıraladık ve böylece kazancı garantiledik. O yüzden kendilerine güvenirler ve daha fazla kazanç, daha fazla özgüven demek, kazanç dramatik bir şekilde arttı mı, özgüven de dramatik bir şekilde artar ve istikbara dönüşür. Büyüklenir, diğer insanlara yukarıdan bakmaya başlar, onları küçük görür. Allah'ı burada kim ne kadar çalışıyorsa ona o kadar veren bir el olarak görür, şayet tanıyorsa. Pek çok zengin Allah'ı da tanımaz ya. Tanıyan bu türden müstekbir zenginler Cenab-ı Hakk'ı sadece ilgilisine olması gerektiği kadar çabası, zekası ve özelliğine uygun olarak mal veren kişi gibi görür. Dolayısıyla onun nazarında fakirler Allah'ın beğenmediği, yeterince çalışmayan ve hak etmedikleri için Cenab-ı Hakk'ın kendilerini fakir bıraktığı kimseler olarak gözükür. Çünkü onların anlayışına göre mal, mülk, servet değerin ifadesidir. Allah katında bile değerin ifadesidir. Ne demiş bir zenginlik sahibi? وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Rabbimin yanına döndürülecek olsam bile, yani inanmıyor ama, tut ki öyle bir şey oldu, Allah'ın huzuruna döndürüldük, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Orada bile bu dünyadakinden daha güzeli bana verilecek, daha çoğu bana verilecek. Allah bize kıymet veriyor, hak ediyoruz bu kıymeti ve değeri. Bu kadar kazanıp elde ettiğimize göre biz özeliz, üstün kimseleriz. İşte istikbara giden sürecin

0: kodları, hakikati göz ardı eden, dünyada sahip olduklarımızın ancak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu ve tamamen sınava yönelik bir araç olduğunu anlamak istemeyen, burayı bir netice yurdu gibi gören ve elindeki varlıklarını kendi üstünlükleri olarak yorumlayan kimseler bunlar. O yüzden müminlere dönüp dediler ki, Eyyul fariqayni hayrun makamen ve ahsanu nediyya. Bakın bakalım, sizin oturup kalktığınız yerler mi? Sizin meclisleriniz mi, yoksa bizim oturup kalktığımız yerler, bizim meclislerimiz mi daha üstün, daha nitelikli, daha lüks? Beri de peygamber kendisine iman eden fakir kimselerle daha mütevazi, daha sade yerlerdeler. Bu beyefendilerin meclisleri daha nitelikli, halıları, oturakları, esasen var ya eşyaları vesaire göze gelir cinsten. Buradan bak anla demek istediler. Hangimiz daha iyiyiz? Hangi taraf daha değerli? Mal bizim tarafımızda, mülk, servet bizim tarafımızda. Dolayısıyla Allah da bizim tarafımızda. Peygamberlerin karşısında tarih boyunca mülkleriyle, servetleriyle övünen zenginlerin anlayışı bu. Halbuki Cenab-ı Hak bize haber verdi ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Dünyada rızkı kısan da bolca veren de odur ve bunu sınamak maksadıyla yapar. Dünyadaki üstünlükler Allah'ın taksimiyledir ve tamamen sınava yöneliktir. Kimileri hiç kazanmadan zengin bir ailede doğabilir, hiç emek vermeden dev servetlere konabilir, çokları çok çalıştıkları ve son derece dikkatli ve stratejik davrandıkları halde ellerine kayda değer bir şey geçmeyebilir. Bunlar yüz binler, milyonlar, hatta yüz milyonlardır. Çok az sayıda kimse çok yüksek servetlere kavuşabilir. Seküler anlayışta bile burada bir lineer ilişkinin olmadığı itiraf edilir. Onlar şansa bağlar. Biz Yüce Yaradan'ın kudretine, onun taksim eden hayrı elinde tutan eline bağlarız. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ. De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğine mülkü sen verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dilediğinden mülkü sen söker, geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğini aziz kılar, yükseltirsin. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğini alçaltır, zelil kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Hayır senin elindedir. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sen her şeye gücü yetensin. Dolayısıyla zenginlerin bu anlayışı yanlıştır, batıldır. Allah'ın dünyadaki verdiği konumlar ve üstünlükler sınav amaçlıdır ve ilahi takdire bağlıdır. Ancak ahirettekiler amellerin sonucudur. Ahiretteki neticeler ile dünyadaki çaba arasında doğrusal bir ilişki kurulur. Cenab-ı Hak öyle haber verdi. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Ahiretteki derecelerin hepsi her birinin amellerinin neticesidir. Dünya böyle değildir. Dünya bir süreçtir. Kimseye verilen kimsede kalmaz. Verilir, alınır, artırılır, eksiltilir. Hepsi sınav maksatlıdır. Dolayısıyla Karun'un bu sözü batıldır. Zenginliğini kendisine bağladı. Allah'ın lütfuna, ihsanına değil, kendi zekasına ve ilmine bağladı. Artık nasıl bir ilme kavuşmuştu da bu kadar yüksek bir zenginliğe ulaştı? Allahu alem, onu bilmiyoruz. Bu iktisadi enstrümanları yönetmenin ilmi mi? İyi yatırım yapabilen zamanında ve tam olması gereken döneminde, yahut sınai olarak üretim bakımından yüksek gelirler getirecek yatırımlar yapan bir ilim mi? Yahut bazılarının bahsettiği simya kabilinden maddenin dönüştürülmesine dair bir ilim mi? Bilmiyoruz. Allahu alem. Ama Karun, zenginliğini Allah'ın ihsanına bağlayanları reddetti. Dedi ki hayır, kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Benim bu servetim bana bendeki ilim dolayısıyla verilmiştir. Ayet-i kerimenin tam ortasında Cenab-ı Hak Karun'a cevap verdi. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize aktarırken şimdi doğrudan söze girdi. Buyurdu ki evelem ya'lem, bilmedi mi ki ennallaha kad ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ektheru cem'a. Karun bilmedi mi ki Allah kendisinden önce asırlar boyunca nicelerini helak etmiştir. Bunlar ondan daha kuvvetliydi. Bunlar ondan daha güçlüydü. Bunlar ondan daha kalabalıktı. Bunu bilmez mi Karun? Bu bir meydan okumadır. Karun'un söylediğinin Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık anlamına geldiğini, Cenab-ı Hakk'a karşı gardını aldığını düşündüğünü, böylece Allah ile kendisi arasına mesafe koymaya çalıştığını gayet iyi anlamış oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği karşılık, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Hangi güç, hangi mali iktidar, hangi ekonomik kapasite kişinin Cenab-ı Hak'tan hak ederek aldığı ve temellük ettiği bir şeydir? Bunlar sana vermezden önce de Allah'ındı, verirken de Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Verdikten sonra da Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Hibe ederek verdi. Eğer sen hak ederek almış olsaydın sana kalırdı. Senden öncekilerinki onlara kaldı mı? Kalmadı. Demek ki hiçbiri hak edilmiş bir şey değildir. Sınav dolayısıyla elden ele dolaşan emtiadan ibarettir. Şimdi Karun bu malik olduklarına, kendisi kendindeki bir ilim dolayısıyla elde ettiğini söylediklerine hakim midir? Söz gelimi koruyabilir mi? Bunlar ona kalır mı? Hak ederek almış olsaydı, kendisinden kaynaklı bir sebeple sahip olmuş olsaydı, bunlar hep onun elinde kalmalı değil miydi? Cenab-ı Hak, adaleti esas alan, hakka riayet eden kudret, o zaman ona bırakması icap ederdi. Dönüp baksın kendisinden önceki, kendisinden daha fazla güce sahip olan, daha fazla adamı bulunanlar. Allah onlara ne yaptı? Hepsini helak etti. Buradan Cenab-ı Hak işareti verdi. Karun'a böyle söyleyerek onun helak edeceğinin işaretini verdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize en çok kazananı, en çok mülke kavuşturduğum Karun idi. Onun bile servetiyle kendisi arasında gerçek bir ilişki oluşmadı. Gerçek bir sahiplik ilişkisi oluşmadı. Bunların hepsi sözdedir. İnna nahnu narithul arda ve men aleyha. Her şey bize aittir ve bize döner. Verdiklerimiz sadece hibedir, lütuftur, ihsandır. Bir süreliğinedir. Kul değerlendirirse değerlendirir, değerlendirmezse geri alınır. وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Böyle mücrimler hayatları boyunca hep cürüm üzere davranmış, cürüm üzere konuşmuş olanlar, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. Yüzlerinden tanınır, doğrudan ayaklar altına alınırlar. Konuşturulmaz, kendilerine söz hakkı dahi verilmez. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece Kasas suresinin 78. ayetini de tamamlamış olduk efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin radbe ecru.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
2: Kırk hadiste iyilik. Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedim. Buyurdu ki, "Büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin." Sonra da dedi ki, "Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir," buyurdu.

0: Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet, ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet. Direği namaz. Zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Numan bin Beşir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyi.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını,

Ardından da şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki,

0: Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca biraz nefes aldıktan sonra hafif bir tebessümle anlattı.
4: Bir ara ben, hanım ve çocuklar göl kenarındaydık. Hatun elbiseleri yıkamak için hazırlık yapıyordu. Tam bu esnada simsiyah bir karga süzülüp geldi ve sabunu kaptığı gibi uçtu. Hepimiz şaşırdık. Hanım feryat etti. Hoca efendi yetiş, sabunumuz gitti, elbiseler kirli kaldı. Ben kargayı yakalamanın ve sabunu almanın imkansız olduğunu görünce latife yaptım. Dedim ki, hatun bırak götürsün. Görmüyor musun, onun üstü başı bizden daha kirli. Zavallı simsiyah olmuş.
3: Nasreddin Hoca çocuklar arasında bir gezinti yaptıktan sonra Cemil'i yanına çağırdı.
4: Cemil, gelir misin çocuğum?
3: Cemil gülerek yerinden kalktı.
5: Buyurun hocam.
4: Cemil, maşallah çok cemilsin.
5: Teşekkür ederim hocam.
3: Bazı öğrenciler bu iltifatı anlamadılar.
5: Hocam, Cemil ne demek?
4: Cemil, Cemil demek, yani güzel. Cemil maşallah hem fizik olarak güzel, hem ahlak olarak güzel, hem de kıyafetiyle güzel. Anne babasının aldığı elbiseleri tertemiz bir şekilde kullanıyor. Aynen Yüce Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin bizden istediği gibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah temizlenenleri sever buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de Allah temizdir, temiz olanları sever buyurmaktadır. Ama temizlikle ilgili çok meşhur olan bir hadis daha var. Cemil bize onu söylesin ve sonra yerine otursun.
3: Cemil hadisi biliyordu. Hiç beklemeden hemen söyledi.
5: Temizlik imandandır hocam.
4: Aferin Cemil oğluma. Ödül olarak seni kara kaçana bindireceğim. Caminin etrafında da 5 tur attıracağım.
3: Nasreddin Hoca'nın bu ödülüne başta Cemil olmak üzere herkes güldü. Hoca Efendi sözlerine devam etti.
4: Evet arkadaşlar, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temiz yaratılışlı ve temiz ahlaklıydı. Temizliği de çok severdi. Peygamber Efendimiz vücut temizliğine önem verirdi. Bedenini her türlü pislikten korurdu. Cuma günleri muhakkak banyo yapardı. Diğer günlerde de gerektikçe boy abdesti alırdı. Günlük olarak beden bakımını yapardı. Her abdeste ve ihtiyaç duydukça dişlerini misvakla temizlerdi. Elbisesi her zaman temiz olurdu. Onu hiç kimse kirli elbiseyle görmemişti. Zaten gül gibi kokan Efendimiz güzel kokuda sürünürdü. Kimsenin kötü kokuyla çevresini rahatsız etmesini istemezdi. Saç ve sakal bakımını yapardı. Saçı sakallı karışmış bir vaziyette camiye gelen birini tıraş olmaya göndermişti. Adam güzelce tıraş olup gelince bundan hoşlanmış ve memnuniyetini ifade etmişti. Tırnaklarını düzenli keserdi. Uzun ve kirli tırnaklarıyla yanına gelen birisini uyarmış ve tırnağın kuş tırnağı gibi uzamış, içi kirlenmiş demişti. Müslümanların çevresini temiz tutmalarını da isterdi. Ev, mescit, iş yeri, sokaklar, bağ ve bahçeler gibi insanların sürekli bulunduğu mekanların temiz tutulmasını emrederdi. Bir defasında mescidin duvarında bir pislik görmüş, onu kendi eliyle temizlemişti. Tüm bunlardan sonra şunu da ekleyelim sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz dış temizliğin yanı sıra iç temizliğe, yani ruh temizliğine de çok önem vermiştir. Zaten onun ahlakıyla ahlaklanan da hem maddi hem de manevi temizliği elde etmiş olur. Allah Resulü'nün hiçbir kötü alışkanlığı yoktu sevgili çocuklar. Allah temiz ve güzel olanı bizlere helal kılmıştır. Kötü ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca buna dikkat etmiş, bizlere örnek olmuştur. O insanın aklını gideren şeylerden uzak dururdu. Keyif veren maddelerden kaçınırdı. Bağımlılığa yol açan içecek ve yiyecekler kullanmazdı. Temiz ve helal olan şeyleri kullanırdı. Ömründe bir defa bile olsa içki içmemişti. Kişiye sarhoşluk veren şeylerin yasak olduğunu belirtmişti. İnsanı günaha götürecek ortamlarda da bulunmamıştı. Peygamber Efendimiz çocukluğunda koyun otlatırken bir düğünden gelen sesler dikkatini çekmişti. Yanında bulunan arkadaşlarından rica etti. Sen benim yerime biraz kal da ben şu düğüne bir bakayım. Olur, git bakalım. Ve Efendimiz düğün yerine gitmek için yola koyuldu. Ancak az sonra üzerine büyük bir ağırlık geldi. Dinlenmek için bir yere oturdu. Oturur oturmaz da uyuyakaldı. Uyandığında düğün, şenlik bitmişti. Peygamber Efendimiz içki içilen, saçma sapan ve ahlaksızca eğlenceler düzenlenen düğünlere katılmayı bir daha asla düşünmedi. Evet sevgili arkadaşlar, bizim de haram işlenen ortamlardan uzak durmamız gerekir. Bu gibi yerlere giden arkadaşlardan da kesinlikle kaçınmamız gerekir. Zaten sizler böyle yerlere gitmez, kötü alışkanlıklar edinmezsiniz, değil mi gençler? Başta Serra ve Cemil olmak üzere hep yağızdan cevap verdiler. Evet hocam, gitmeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara karşı saygılıydı. Kendisine karşı çıkan, işkence eden insanlar için bile bir kötülük düşünmezdi. İnsanlara iki açıdan saygı duyulmasını, haklarının korunmasını isterdi. Birincisi, insanların kendisine, canına, malına, özel eşyasına, ailesine kesinlikle zarar verilmemeliydi. İkincisi, insanları küçük düşürecek, zor durumda bırakacak kötü sözler söylemek, iftira atmak, dedikodu yapmak, kin duymak, haset yani kıskançlık duymak, öfkelenmek, kusurlarını araştırmak, alay etmek gibi ahlaka aykırı hareketlerden kaçınılmalıydı. Peygamber Efendimiz kul hakkı dediğimiz bu ve benzeri hususlarda çok dikkatliydi. Kimseye zarar vermez, kimsenin eşyasını izinsiz kullanmazdı, iftira atmazdı, dedikodu yapmazdı. Başkalarının başarılarını kıskanmaz, tam tersine bundan sevinç ve mutluluk duyardı. İnsanların ayıp, kusur ve günahlarını araştırmazdı, bunu yapanları da kınardı. Kendisine yapılan hataları affeder, başkalarına da haksızlık yapmazdı. Kimseyi küçük görmezdi. Kendisi için düşündüğü bir iyiliği diğer insanlar için de düşünürdü. Bu konuda herkesin kendisini diğer insanların yerine koyması gerektiğini Peygamber Efendimiz bakın ne güzel ifade etmiş. Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda bir mümin olamaz. Nasrettin Hoca öğrenciler arasından Abdullah'a seslendi. Abdullah, yanıma gelir misin evladım? Abdullah ayağı kağnı altında kaldığı için yürümekte zorlanan bir engelliydi. Biraz heyecanla hocanın yanına geldi. Evet, Abdullah'ı hepiniz tanıyorsunuz. Hem derslerinde başarılı hem de ahlaklı bir öğrencimizdir. Hepimiz kendisini çok severiz. Bundan 3 sene önce bir kaza geçirdi. Allah korusun ölümden döndü. Ama Allah'a şükür kısa zamanda kendisini topladı. O kazadan sonra ayağında aksama oldu. Şimdi yürürken zorlanıyor. Ama bizim için Abdullah daha önce neyse şimdi de odur. Önce de kendisini çok severdik, şimdi de seviyoruz. Abdullah yürümekte zorlandığı için hiçbir değer kaybetmedi. Biz bundan dolayı kendisine acımayla da bakmayacağız. Onu küçük ve hor da görmeyeceğiz. Onun başına gelen her an bizim de başımıza gelebilir. Bizim için önemli olan Abdullah'ın iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah sizin beden ve şekillerinize değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Peygamber Efendimizin zamanında da ellerinden, ayaklarından ve gözlerinden engelli olan pek çok sahabi vardı. Allah Resulü diğerleri gibi onları da severdi. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, kimseyi bedensel özelliğinden dolayı hor görmezdi. insanların kusur ve farklı özelliklerinden dolayı küçümsenmesini şiddetle yasaklamıştı. Bir Müslümana kardeşini küçük görmesi ona günah olarak yeter buyurarak herkesi uyarmıştı.
3: Nasrettin Hoca Abdullah'a döndü.
4: Bir soru soracağım ama önce sana cevap hakkı vereceğim. Çocuklar siz de dinleyin. Peygamber Efendimizin Medine'de iki değerli müezzini vardı. Bunları bana söyler misiniz?
3: Abdullah hemen birisini söyledi. Bilal-i Habeşi Hazretleri.
4: Aferin. Ya diğeri kimdir?
3: Abdullah düşündü ama cevap veremedi. Nasrettin Hoca öğrencilere döndü.
4: Evet, içinizde bilen var mı?
3: Öğrenciler cevabını düşünmeye başladılar ama bilen çıkmadı.
4: Anlaşıldı, benim söylemem gerekiyor. Peygamber Efendimizin ikinci müezzini Abdullah bin Ümmü Mektum'dur. Kendisi ilk Müslümanlardandır. Mekke'de Peygamberimizle yaşadığı önemli bir olay da vardır. Abese suresinde anlatılır. Bu sahabinin gözleri görmüyordu. Beden gözleri kapalı ama kalp gözü açıktı. Çünkü mümindi, ahlaklıydı. Sesi güzel olduğu için de Peygamber Efendimiz onu kendisine ikinci müezzin olarak görevlendirmişti. O da her sabah gelir ezanı okurdu. Medine dışına gittiğinde Efendimiz bazen onu yerine vekil olarak bırakırdı. Gördüğünüz gibi Allah Resulü bir engelliye yapabileceği bir görevi vermiş, onu dışlamamıştı. Sadece bu sahabiye değil, diğerlerine de gereken önem ve değeri verirdi.
3: Nasrettin Hoca saatine baktı, sonra öğrencilere seslendi.
4: Evet, hadi bakalım, namaz vaktine kadar serbestsiniz. Namazdan sonra dersimizi bitiririz inşallah.
2: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Abdullah, Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi.

0: Büyümesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ümmü Habibe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Büreyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Ebu Hureyre'den radiyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün, geçen günden daha kötü.
4: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonrasında ise, İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir." buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır." cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Nut'imul miskin ve miskinleri de doyurmazdık, fakirleri doyurmazdık. Ve kunna nahudu ma'al khaidin. Biz dünyaya dalan kişilerle beraberdik ve dünyaya daldık. Böylece dünya hayatına mağrur olduk. Hatta eternel yakin, ki bize bir gün ölüm gelip çattı. Bu ayeti kerimede görüldüğü üzere ebedi cehennemde kalacak olanlar kimler? Kafirler. Ve kafirler niçin cehennemde kaldıklarını birkaç maddeyle özetliyorlar. Bunlardan bir tanesi de namaz kılmamak. Yani biz namaz kılanlardan değildik diye söylüyorlar. Yani
3: aslında namaz kılanlardan değildik derken iman sahibi kimselerden değildik manasına da gelebilir mi? Böyle okunabilir
2: mi? Tabii yani namazdan bahsediyorlar. Tabii ki bir insan neden sürekli bir şekilde namazı terk eder? Bunun tabii inançla da bir alakası vardır, evet. Muhakkak ki. Lakin burada ebedi cehennemde kalmalarına neden olan asıl şey onların iman etmemeleri. İman etmemeleri. Çünkü orada ne diyorlar efendim? Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin diyorlar. Biz burasını biraz önce kaçırdık. Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin. Biz din gününde inkar ediyorduk. Yani ahiret günü inkar ediyorduk. Şimdi bir mümin ahiret günü inkar eder mi? Etmez. Öyleyse bu ayeti kerimede kastedilen kişiler kafirlerdir. Ha, bu tabii ki şu anlama gelmemeli. Ya madem onlar hakkındadır, biz de kılmasak da olur, o başka bir şey. Peki müminler, tabii ki bütün hocalarımız burada gerçeğin temsilcisi ve burada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun birikiminden biz istifade ediyoruz ve onları halkımıza sunuyoruz.
3: Elhamdülillah.
2: Elhamdülillah, çok şükür. Sahih bir dini bilgi veriyoruz insanlara. Deniliyor ki efendim, bir insan cehenneme girerse bunun cehennemden çıkacağına dair Kur'an'da bir ayet var mı? Hep gelip buraya takılıyorlar. Halbuki Kur'an'da bir ayet var bununla ilgili. Çok ayet var. Nasıl bir ayet var hocam, ben hiç görmedim. O Kur'an'daki ayet bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizlere söylüyor ki men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. La ilahe illallah diyen eninde sonunda cennete girer. Bununla tabii direkt cennete girer söylemiyor peygamber efendimiz. Ve daha önce sizinle burada konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. O cehennemden çıkan en son kişinin bir hikayesini, evet, anlatmıştık. Olayını burada anlatmıştık hadis-i şeriflerden. Orada da görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kendiliğinden tabii ki söylemez. Yani Allah'ın izni ve müsaadesi olmayan bir şeyi Peygamberimiz söylemez. Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde insanların cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkacaklarını, müminlerin, tabii mümin olanların, ki sevaplarla günahlar karşılaştırıldığı zaman müminin sevapları azsa ve peygamberimizin şefaat etme kapsamına girmiyorsa cehenneme girebilir. Ve onun için de Peygamber Efendimiz cehennemden çıkan en son kişiyi bize anlatıyor. Böyle diyor, üstü başı kapkara, cehennemde yandığı belli oluyor. O diyor, hayat veya haya nehrine atılır diyor ve orada tertemiz hale gelir. Ve ondan sonra hadisin gerisini zaman uzatmamak için anlatmayacağım, bakabilirler. O kişinin sonunda cennete gittiğini bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla yani hep Kur'an'a takılı kalmayalım, var mı Kur'an'da demeyelim. Efendim, o Kur'an'ı bize getiren, tebliğ eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyorsa, o zaman bir mümin olarak bize buna iman etmek düşer.
3: Hiç şüphesiz. Allah razı olsun hocam. İnşallah böyle direkt cennete gidenlerden oluruz. Bu tarz bir problemle karşılaşmayız. Konya'dan Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam.
4: Hocam, ben bir soru soracağım.
3: Buyurun.
4: Vasiyet hakkında.
3: Evet.
4: 3 tane evim var. Ben öldükten sonra birini vasiyet edebilir miyiz?
3: Soralım Mehmet Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Konya'ya selam eder, dua bekleriz sizden. Allah'a emanet olun. Aslında Mehmet Bey biraz sanki konuyu biliyor gibi. Yani vasiyetin malın 1/3'ünü geçemeyeceği hususu. Ben biraz daha bunu anlaşılır hale getirmek için şöyle bir şey sorsam. 3 ev var ama birisi Konya merkezde, birisi Beyşehir'de, birisi de Konya'nın köyünde. Şimdi haliyle bunların değerleri birbirinden farklı olabilir belki. Dolayısıyla burada malın ederinin 1/3 mi acaba?
2: Bir kimse malını vasiyet edebilir. Yani benim vefatımdan sonra işte benim malımı mesela dediyse ki evimin birini vasiyet ediyorum. Burada öncelikle miras hükümleri geçerlidir. Miras hükümleri geçerli olunca eğer kişinin 3 tane evi var ve değeri de birbirine eşitse, siz güzel bir noktaya geldiniz, değeri birbirine eşit diyelim, 3 tane de evi var, o takdirde bu 3 evden birisi vasiyet konusudur. Yani onu mirasçılar vasiyet olduğu için vermelidirler. Orada onlar bu konuda 3. eve de sahip olamazlar, onda tasarruf edemezler.
3: Yani 1/3 vasiyet edebilir o zaman.
2: Tabii. Mesela 1 tane evleri olsa, o zaman da tabii yine evin tamamını vasiyet etse mesela bu sefer. Dese ki benim 1 evim var, ben bunu vasiyet ediyorum, benim vefatımdan sonra bunu hayrıma verin dese, o zaman evin 1/3 vasiyet konusudur. 2/3 yine miras konusudur.
3: Eyvallah.
2: Deminki konuda 3 tane evden söz ettiği için dedim, bir tanesi vasiyet.
3: Eyvallah.
2: Ama burada da siz güzel bir noktaya işaret ettiniz. Hangisi daha kıymetliyse onu vasiyet edebilir.
3: Öyle mi? Ama bu sefer geride kalan varislere adaletsizlik olmaz mı?
2: Yani onlar rıza gösterirler inşallah.
3: İnşallah, peki. Kurban Bayramı günleri yaklaşıyor. Sinan Bey, kurban edilecek hayvanla alakalı hep manzarayı görürüz hocam. İşte kelleyi düşürmek diye ifade edilir tırnak içerisinde. Özellikle kurban kesme ve bu işlerle biraz daha ilgili olan, mahir olanlar daha iyi anlar. Bir şah damarı var ya hocam.
2: Evet.
3: Hayvancağızın 2 şah damarını kesmek yeter mi? Yoksa yemek ve nefes borularını da kesmek gerekir mi? Bununla alakalı fıkhi bir hüküm var mıdır demişler.
2: Evet, bunu çok kısa söyleyelim. Burada 4'ünü de kesebilir. Yemek borusu, nefes borusu ve şah damarından, 2 şah damarından birinde kesebilir. Veya işte 3 tanesi yani kesebilir. Ama 3 tanesinden az değil yani. Çoğunu kesmelidir burada.
3: Eyvallah. Yani en az 3 tane kesmesi, evet, lazım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Veysel Bey'in selamları var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Furkancığım. Hocama ve size sıhhatler diliyorum demiş. Sağ olsunlar. Kurbanda küçükbaş hayvanda aradığımız özelliklerin ne olması gerekiyor demiş.
2: Küçükbaş hayvanlarda eğer bu koyun cinsinden ise 6 ayını doldurması gerekir. 6 ayını doldurması gerekir. Ki burada hep şöyle derler, yani anası gibi 6 ayını doldurmuş ama işte ne diyorlar, anası gibi gösteren falan diyorlar.
3: Cılız olmayacak.
2: Çok cılız da olmayacak. Burada cılız olmamasına özen göstermesi gerekir. Hatta yani malının en iyisini, küçük hayvanlarda kestir daha iyidir, daha makbul olur. Onun takvasını gösterir. Ama keçi olanlar da muhakkak surette bunu yanlış anlıyorlar bazen. Keçi olanlar da bir yaşını doldurmuş olması gerekir.
3: Yani o zaman küçük baş diye bir genelleme yapamıyoruz. Sadece hayır, koyun ve koçta geçerli bu.
2: Evet, onlar da geçerli. Hmm. Ama keçi cinsinde geçerli değil. Keçi cinsinin bir yaşını doldurmuş olması gerekir.
3: Peki hocam, teşekkür ederiz. İbrahim Bey hattımızda efendim. Gaziantep'e gidiyoruz. Alo.
5: Alo, hayırlı akşamlar hocam. Selamun aleyküm.
3: Hayırlı akşamlar ve aleyküm selam İbrahim Bey.
5: Ben de kurban olarak bir şey soracağım da.
3: Buyurun.
5: Benim sorum da şöyle.
3: Buyurun.
5: Umre'ye gittiğimiz zaman bazı şirketler diyelim, Efendimiz ve Hatice annemiz için kurban parası topluyorlar. Ne derecede doğru? Hocamızdan açıklarsa sevinirim.
3: Peki, Allah yardımcınız olsun. Gaziantep'e selamlar, hayırlı akşamlar. Yani şimdi üstüne yorum yapmayacağım hocam. Direkt siz söyleyin. Ne dersiniz acaba?
2: Çok sıkıcı bir konu değil mi? Onun için yorum, evet, yapmıyorsunuz.
3: Aynen öyle.
2: Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Başımızın tacıdır. Hazreti Hatice annemiz ise ve gerçekten hepimiz onu çok seviyoruz. Çünkü Peygamberimize en büyük fedakarlıkları o yapmış ve tartışmasız. Peygamberimizin en çok sevdiği hanımı odur. Ve bunu çeşitli defalar Peygamber Efendimiz dile getirmiştir. Onun fedakarlığını, çocuklarının anası olduğunu ve hatta Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra onu hiç unutmamıştır, vefasını göstermiştir. Efendim, Hazreti Hatice annemizin hatta arkadaşlarına, dostlarına hediyeler gönderirdi ve onları gördüğü zaman da duygulanırdı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O kadar onu çok severdi. Lakin burada bizim asla ve asla istismara, yani sömürülmeye kapı bırakmamamız
3: burada
2: gerekiyor.
3: Dikkatli olmamız
2: burada lazım. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi insanlar geliyor. Peygamber Efendimizin için kurban parası topluyoruz. Peki Peygamber Efendimizin bu konuda böyle bir vasiyeti var mı? Onu Hazreti Ali Efendimiz'e yapmış. Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimizin vasiyeti olduğu için Peygamberimiz adına kurban kesmiş. Ancak umrecilere böyle bir vasiyet yapmamış. Hacılara da böyle bir vasiyet yapmamış. Ya hocam, vasiyet yapmadığı halde biz kesemeyiz mi? Eğer en sonunda içlerinden birini, bir kişiyi belirleyerek biz paraları verelim, sen kes, peygamberimize sevabını bağışla. Biz paraları verelim, sen kes, Hazreti Hatice annemize sevabını bağışla. Bir kişi belirliyorlar mı burada? Hayır, belirlemiyorlar. Eğer bir kimse belirlenmezse ve ortadan para toplanıp kimin keseceği belli değil, paranın nereye gittiği belli değil, bir de paranın nereye gittiği belli değil.
3: Aynen öyle.
2: Bu durumda kesilen kurban geçerli olmaz. Bunların verdikleri para da boşa gider. Hiçbir sevap alamazlar mı? Belki niyetlerinden alabilirler ama kurban ortada kesilmedi.
3: Ya burada şöyle bir şey var hocam. Hani başta bir yorum yapmak istemedim ama bizim milletimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını duyunca, Hazreti Hatice annemizin adını duyunca, sahabe-i kiramın büyüklerinin ismini duyunca gerçekten fedakarca bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Ve belki cebindeki son kuruşa kadar da bunu gerçekleştirmek için çalışıyor, çabalıyor. Umre'ye gidenler için değil yani. Bu ülkemizde de yapılıyor. Ve suistimali açık bir konu, evet, olduğu için başta biraz üzülerek söyledim bunu. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna can kurban. Anamız babamız onun yoluna feda olsun. Ama bu biraz istismara da açık bir yerdi sanki.
2: Burada tabii istismara açık, onu söyledim zaten. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor bize? Uyanık olmamızı söylüyor. Ferasetli olmamızı söylüyor. Efendim aldatılmayın diyor bize. Aldatılmamamız gerektiğini söylüyor. Lakin bizim insanlarımız her seferinde aldanıyor. Yani konu Peygamber Efendimiz olunca, Hazreti Hatice annemiz olunca aldanıyor ve başındaki insanlara da güvendiği için, kendilerini götüren insanlara güvendiği için bunu veriyor. Biraz da çekiniyor, korkarak veriyor. Ya Peygamber Efendimiz diyor bize

0: Seferi olarak gidilen bir mesafede bir yerde imama uydum. İmam son rekattaydı. Ancak 4 rekat olarak namazı tamamladım. Şayet imam da seferi ise namazı 4 rekat olarak tamamlamam nasıl değerlendirilir? İmam ben namazı tamamlamadan oradan ayrıldı. Seferi olma ihtimali ortaya çıktı. Bu durumda ne yapılmalı? Bu hususu izah eder misiniz?
1: Evet. Bir kimse namaza sonradan dahil olmuşsa imamın seferi mi mukim mi olduğunu araştırmadan bu kişi namazı, 4 rekatlı namazı 4 rekat olarak kılmak zorundadır. Hatta kendisi seferi olsa, kendisi yani namaz kılanın kendisi seferi olsa bile o 4 rekat kılmak zorundadır.
0: Eyvallah. Yani çünkü artık imama uydu, onun mukim olduğu zannını mı düşüneceğiz?
1: Tabii ki.
0: Peki efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Onur Bey hattımızda. Alo.
2: Merhabalar hocam.
0: Merhaba Onur.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
2: Şöyle kısa bir soru sormak istedim. Babamız hani uzun yıllar çalıştı, sonra başka bir firmaya daha girdi. Uzun yıllar yine orada çalıştı. Fakat belli bir yaşa geldiği için firma hani yaşlı olması bile ondan korkuyor. Hani ayakları, vücudu vesaire. Sonra bir şekilde hızlı bir çıkış yaptılar. Buna alışmaya çalışırken babamız sonraki haftada hani bazı belgeleri eksik olması sebebiyle bazı yerlere girip çıkması, bazı kablo çekimleri konusunda da hani hatalar yapabilmiş veya firmanın başında durmuştur diye bir söylem yaparak ona psikolojik bir baskı yapıldı ve hani o konuya da tekrardan babamız üzüldü. Bir yandan da hani hakları konuşuluyordu. İhbarıdır, kıdemidir. Evet. Onları da bekletelim diye karar verdiler. Biz ailece hani avukat ile görüştük. Hani herhangi bir hakkınız vardır ama birkaç sene içerisinde bunu alabilirsiniz. Burada bir zorluk çekiyorsunuz. Bir size baskı yapılıyor. Biz babamızı sakinleştirmeye ve mutlu etmeye çalışıyoruz. En son hani eksik kalan bir şeyler varsa firmayla görüşerek hani düzeltilmesi konusunda da çabalıyor. Aslında kendisinin değil, firmanın ve oradaki kişilerin yönlendirmeleri doğrultusunda. O da işlemi yapan bir kişi. Hı hı. Şimdi bu noktada kul hakkı ve babamızın nasıl bir yol izlemesi, inanç ve İslami düzeyde bu süreci, bu imtihanı nasıl atlatabilir? Bu konuda bir fikrinizi almak istedik. Teşekkürler.
0: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Babanıza sağlık, afiyet diliyoruz. Rabbim yardımcısı olsun. Kafasına takkeden başka bir şey takmasın.
1: Güzel.
0: Yani şimdi hocam çalışma hayatında bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyor insanlar. Hani sonuçta iş, burada biraz soruyu iki boyutlu değerlendirmek lazım. İşveren yanlış bir şeyi yapmamızı istediğinde onu yapıyor olmamız ve bunun neticesinde yapılan işte bir takım kusurların olduğunu sadece yapan kişi ve yaptıran kişinin bilmesi orada bir kul hakkı oluşturur mu? Yani bunu çalışan kişi açısından soruyorum. Öbür taraftan da yani bir takım bahanelerle insanların haklarını vermemeleri ve bunun neticesinde hatta onu suçlamaları falan, burada da farklı bir kul hakkı oluşur mu? Bu da işveren açısından olsun. Ne dersiniz?
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Allah bir kulunun işini tam olarak yapmasını ister ve bundan mutlu olur. Bundan sevinir buyuruyor. Böyle görmek ister kulunu. Dolayısıyla bir Müslüman kim olursa olsun, yani işveren şöyle yap dedi, o bakıyor ki burada bir hata görüyor. Ne yapıyor mesela? Diyelim ki işveren kaçırıyor. Kaliteli mal kullanmıyor. Efendim düzgün işçilik yapmıyor, yaptırmıyor. Böyle maalesef yapanlar var. İşte A kalite diyor, B kalite kullanıyor. İnsanların bilgisizliğinden yararlanıyor. Ama çalışan da bunu biliyor. Bunu yapmaması lazım. Ya ben işimi kaybedeceğim diye başka insana haksızlık yapma hakkına sahip değildir. Burada tabii ki bir kul hakkı oluşuyor. Yani şöyle diyemez. İşveren dedi, ben de onun dediğini yaptım.
0: Bu kurtarmaz.
1: O
0: yani.
1: Kurtarmaz.
0: Peki.
1: Öbür taraftan kişinin, işçinin, çalışanın haklarına geldiğimiz zaman işçiler büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Alın teriyle çalışıyor ve bazıları neredeyse evine vermediği hayatını oraya veriyor. Bütün ömrünü oraya veriyor. Adam iş göremez hale gelince, biraz problemler, hastalıklar falan başlayınca burada işveren biraz nankörlük yapıyor ve adamın haklarını vermemeye çalışıyor. İşte işten çıkarıyor veya bir takım haklarını, vermesi gereken haklarını, kanuni haklarını vermemeye çalışıyor. Burada

0: tabii ki bir kul hakkı var. Efendim, tam tersine dürüst bir işveren ne yapmalı? Bu adam, bu kişi bize bu kadar çalışmış, emeği geçmiş. Biz fazlasıyla bunun hakkını verelim diye onun hakkını fazlasıyla vermeli. İlla ki kanunla, efendim yargıyla o kişiyi uğraştırmamalı.
1: Bir soru daha çıkartayım mı burada?
0: Buyur.
1: Kanunla, yargıyla uğraştırdıktan sonra nihayetinde işçi hakkını alırsa, burada bir yasal faiz falan da işliyor ya.
0: Evet.
1: Bu sefer de diyorlar ki bu faizli kısmı almamızda sıkıntı var mı falan. Belki Onur Beylerin de başına gelirse şimdiden cevabını vermiş olalım.
0: Evet. Bu yasal faiz denilen şey aradaki kişinin, yani çalışanın hakkını alamamasından, zamanında alamamasından kaynaklanan bir durumdur. Adı faiz olsa bile bu faiz değildir. Yalnız mahkeme şayet enflasyon miktarından fazla bir şey takdir etmişse, ki bazen mahkemeler bunu yapabiliyor. Yani adam o kadar mağdur olmuş diyor, hükmediyor daha fazla enflasyondan, bu kısmını almasın.
1: Eyvallah. Yani hak ettiği kısmı, evet, paranın değer kısmı kaybını alabilir, evet, fazlasını almasın. Peki. Murat Bey diyor ki, muhterem hocam, Kevser suresinde kurbanla alakalı açık bir hüküm varken neden mezheplerin bazılarında sünnet, bazılarında vacip, bu hususu merak ediyoruz. Acaba bu durum nedir demiş.
0: Evet, onun açık hüküm var dediği kelime venhar kelimesidir. Yani kurban kes anlamına da gelen bir kelimedir. Bakın ne dedim, anlamına da gelen. Burada ne anlaşılıyor? Onun başka anlamları da var. Eğer venhar kelimesinin tek bir anlamı olsaydı, yani sadece kurban kes anlamı olsaydı, o zaman kurban kesmek farz olacaktı ve bu konuda hiçbir ihtilaf olmayacaktı. Mezhepler arasında hiçbir ihtilaf olmayacaktı. Tıpkı ve akimus salah namaz kılında, bütün namaz kılmak bütün mezheplere göre farz mı? Farz. Tabii. Bir ihtilaf var mı? Yok. Hayır, yok. Efendim, burada venhar kelimesinin başka anlamları da var. Mesela nedir? Venhar bir anlamı da namazda tekbir al demektir. Allahu Ekber söyle. Venhar'ın başka bir anlamı, namaz kılarken sağ elini sol elin üzerine koy. Yani böyle namaz kılarken böyle göbeğimizin altına veya şuraya, nereye koyarsak koyalım, ne yapıyoruz? Evet. Sağ elimizi sol elimizin üzerine koyuyoruz. Venhar'ın bir anlamı da bu. Veya elini göğsünün üzerine koy. Kaç tane dedim ben? 4 tane anlam söyledim.
1: Bu ihtilaf buradan
0: i̇şte
1: mı kaynaklanıyor?
0: İşte ihtilaf buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu bir zanni delil oluyor. Çok kuvvetli bir delil olmuyor. Kat'i, kesin bir delil olmadığı için burada venhar kelimesi başka anlamlara da geldiği için diyoruz ki kurban kesmek farz değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani bu tarz sorular aslında tefsir okumanın ne kadar kıymetli olduğunu bana sürekli hatırlatıyor. Mesela bu tefsir okumuş olsaydık buradaki bu hususun detaylarını belki daha da fazlasıyla görecektik. O yüzden evimizde bir tefsir olmalı. Hangi tefsiri alalım diye belki akıllara gelebilir. Diyanet Yayınları'ndan Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsiri var. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü uhdesinde hazırlanmış. Çok güzel bir ekip tarafından kaleme alınmış. 5 ciltlik bir eser. Evimizde otursak şöyle birer ikişer sayfa okusak, bu kafamızdaki soru işaretlerinin birçoğu da kalkacak. Hem de Kur'an-ı Mübin'le bir mesai yaptığımız için bir taraftan da sevap kazanacağız. Kocaeli'den İsmail Bey hattımızda. Alo. İsmail Bey, televizyonun sesini kapatmanız lazım.
2: Buyurun.
1: Evet, hoş safa geldiniz.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Aleykümselam, teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar.
2: Benim şöyle bir sorum olacaktı, ben de emekli din görevlisiyim.
1: Öyle mi, memnun olduk hocam.
2: Evet, size devamlı izliyoruz inşallah, Allah muvaffak eylesin.
1: Amin, amin.
2: Şimdi bazı camilerde hutbeye çıkınca hoca efendi, müezzin efendiler innallâhe ve melâiketehu yusallu alennebi ayetini okuyorlar. Halbuki bizim bildiğimiz hutbedeyken ne selam ne kelam, ondan sonra susmak gerekiyor. Bunun hükmü nedir yani? Niye okunuyor? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Peki. Soralım hocam. Bakalım hocam ne diyecek? Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hasreten ev halkına da selam olsun. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Hutbe irad edilirken özellikle okunan Hamd-i Resalvele hemen hemen her yerde aynı. Fakat içindeki metinlerde değişiklik olduğunu bazen ben de seziyorum. Hocalarımız farklı farklı şeyler okuyorlar, söylüyorlar. Acaba bunun bir sıkıntısı olabilir mi?
0: Öncelikle şunu ifade edeyim ki metinleri farklı okumalarından dolayı bir sıkıntı olmaz. Netice itibariyle hutbe nedir? Hutbe bir hitabedir. Yani konuşmadır. Hı hı. Konuşmada o kelime yerine şu kelime, bu kelime yerine bu kelime olabilir. Şimdi hocamızın, kıymetli hocamızın esas sormak istediği hutbe öncesinde İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebî ayet-i kerimesi okunuyor ya.
1: Ha, müezzinin okudu.
0: Müezzinin evet, okudu. Tamam. Şimdi bu müezzin burada bunu okuyor. Zaten hatip o esnada hutbeye başlamamış oluyor. Yani henüz daha hutbeye başlamamış. Hatta hutbeye çıkma aşamasında, hutbenin basamaklarının kapısında falan. İmam selam verdiğini görünce Euzu Besmele çekiyor ve İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bunu okurken habire imam daha zaten çıkıyor yani.
1: Daha hutbe irad etmeye de başlamadan.
0: İrad etmeye başlamamış. Buradaki hani konuşmanın yasaklanması hutbe iradı ile alakalı olan bir şeydir haddi zatında. Burada imam da zaten henüz hutbe okumaya başlamamış. Çünkü daha ezan yok. Yani ortada ezan da okunmadı. Zaten ezan okuma işte başlayınca o çıkıyor veya bazı hatipler de oraya çıkıyor. Ezan ondan sonra oturuyor, ondan evet. sonra başlıyor. Böyle de uygulamalar var.
1: Eyvallah.
0: Yani bu bunda bir sakınca yok.
1: Ben biraz yanlış anladım ilk sorunun kısmı ama böyle Mehmet hocam gibi bir hocayla beraber olunca sağ olsun hemen hatalarımızı tolere ediyorsunuz. Şimdi Mehmet Bey Kayseri'den selamlar demiş. Önemli bir meseleyi aslında dokundu. Hutbe okunurken bazıları tesbih çekiyor. Bazı arkadaşlar özellikle genç kardeşlerimiz cep telefonlarıyla meşgul oluyorlar. Biz onları o esnada uyarsak daha iyi olmaz mı? Bu hususu merak ederiz demiş ama ya bunu zaman zaman dillendirmek lazım aslında.
0: Evet.
1: Zaten camilerimizde hocalarımız bazı anlarda söylüyorlar ama bir kez de biz ekranda söyleyelim.
0: Hutbe niçindir? Bu hitabedir, konuşmadır. Dolayısıyla hatibin can kulağıyla dinlemek lazım. Hutbe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır. Ve sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i o kadar dinliyorlardı ki sanki başlarında bir kuş var gibi. Şimdi ben düşünüyorum da benim kafamda bir kuş olsa ne kadar daha sakin konuşurum ve konuştuğumu kimse duymaz. Seyirciler de duymaz yani. O kadar başlarını böyle hiç hareket ettirmeden duruyorlardı ki sanki başlarında konuşsalar ya da hareket etseler kuş uçar değil mi? İşte aynı o şekilde peygamberimizi dinliyorlardı. Zaten bunu aynı böyle ifade ediyorlar. Başlarımızda kuş var da hareket edersek kuş kaçar diye korkarız diye hareket etmeden dinliyorduk diyor. Bunun gibi dinliyorlardı. Dolayısıyla hutbeyi haddi zatında böyle dinlemek lazım. Hutbeyi dinlemeden eğer bir insan cep telefonuyla meşgul olursa veya yanındakiyle konuşursa son zamanlarda bu arttı. Yani eskiden insanlar konuşmuyorlardı. Zaten cep telefonu da yoktu. Şimdi konuşmalar, sohbetler oturuyor arkadaşıyla sohbet ediyor. Hiç hatibi dinlemiyor, hutbeyi dinlemiyor. Bu caiz değil. Bu hutbenin lağv olmasına, boş bir iş yapmasına neden oluyor. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize çok güzel bir örnekle açıklıyor Furkan'cığım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi bizim halılarımız gibi halı yoktu orada. Nasıldı? Çakıl taşlarından oluşan kum, hatta arada çakıl taşları böyleydi. Bazı sahabiler çakıl taşlarıyla oynuyor, o ses yapıyor. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Bak konuşmuyorlar. Kendi önünde çakıl taşıyla oynuyor. Belki ses de çıkarmıyor.
1: Ya orada oyalanıyor aslında.
0: Meşgul oluyor. Oyalanıyor. Ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Efendim kim çakıl taşıyla oynarsa وَمَنْ مَسَّلْ حَصَى diyor Fakat laga boş bir iş yapmış olur. Bazı alimler diyor ki

0: Cumasının sevabı kalmaz. Öyle diyenler de var. Legayı böyle değerlendiren de var. Şimdi öyle değerlendirsin, böyle değerlendirsin. Peygamber Efendimiz burada dikkat çekiyor. Onun için de peki bir insan böyle telefonla konuşsa ya da telefonla oynasa, hatta ticaret yapanlar var, havale gönderenler var, havale alanlar var. O esnada ticaret de haram zaten. Yapanlar var bunu. Efendim veya açıp da bir oyun oynayanlar var, mesaj gönderen var, sosyal medyasına bakanlar var falan. Veya işte konuşanlar var. Onu nasıl uyarabilir? Onu uyarabilir ancak konuşmadan, ses çıkarmadan. Hani nasıl bir hareketle yani gösterebilir imamı ve şöyle yapsa, eğer bir yeterli anlayış varsa bu yeterli olur. Böyle yapsa yeterli olur.
1: İnşallah.
0: Hatta ona dese ki hutbe esnasında konuşmak caiz değildir dese, onu bile söyleyemez. Bu kadar önemlidir.
1: Eyvallah hocam. Ben zamanla bu işlerin düzeleceğine inanıyorum. İnşallah düzeldiği günleri görürüz. Mardin'den Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Sizden de teşekkür ederim hocam.
1: Amin efendim.
2: Hocam bir sorum olacak tekrardan. Bu buyurun. Buğday üzerinde.
1: Evet.
2: Buğdayı tarlada tüccara verirken, yani o buğdayı emanet olarak tüccara verdiğimizde onu verirken uygun mudur, uygun değil midir? Emanet olarak, yani fiyatı belli olmadan.
1: Anladım, tamam.
2: Yani fiyatı belli olmadan ileriki zamanda mesela bir ay sonra o günkü fiyata
1: evet.
2: Fiyat kessek caiz midir, değil midir?
1: Soralım Mehmet Bey. Rabbimiz yardımcınız olsun, bereketli olsun. Mardin'e de selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden, hayırlı akşamlar. Ya evet, burada bir fiyat belirsizliği olunca acaba bu uygulama caiz mi, değil mi, fıkhen nedir, bu çok merak ediliyor. Ne dersiniz?
0: Evet, buğday da oluyor veya başka ürünlerde de bunlar olabiliyor. Fındık da olabiliyor bildiğim kadarıyla. Alimlerimiz bu hususu araştırmışlar, aralarında konuşmuşlar, tartışmışlar. Önceki alimlerin buna cevaz vermediğini, yani burada bir belirsizlik var, fiyat belirsizliği var, bu caiz değildir diye söylediklerini biliyoruz. Ancak son zamanlarda bu bir örf haline geldiği için, yani orada bu işi yapan kişiler tarafından örf haline gelmiş. O yöre halkının bir uygulaması, bir örfü, bunu kendileri kabul ediyorlar. Emanette alan kişi de bunu, o da bunu kabul ediyor. Diyor ki fiyat yükseldiği zaman benim buğdayımı sat ya da fındığımı sat diyor. İşte bu bir örf haline geldiği için caizdir.
1: Eyvallah hocam. Halime Hanım bir soru sormuş efendim sosyal medyadan. Diyor ki kıymetli hocam, 1992 yılında bir kız çocuğum oldu. Hastanede doğar doğmaz vefat etti. İlk doğumum olduğu için de üzüntüyle de ben de bir şey söyleyemedim. Ebe Hanım, yanımdaki aile büyüklerime hastaneden defin yapılıyor, götürmenize gerek yok demiş. Benim haberim yokken onlar da tamam demişler. Dolayısıyla nereye defne olduğunu bilmiyorum. Soru şu, bu çocuk bana şefaatçi olacak mı? Böyle yapanlara da hakkımı helal etmiyorum demiş. En azından bir mezarı olurdu, zaman zaman ziyaret ederdim. Şimdi hangi yüzle ondan şefaat isteyeceğim? Lütfen cevaplayın demiş.
0: Evet, yani hangi yüzde şefaat isteyeceğim sorusu gerçekten önemli. Burada annenin bir hatası olmuş. Yani çocuğunu teslim alıp, çünkü doğmuş, yani ses vermiş, doğmuş, az da olsa bir hayat yaşamış. Onu teslim alıp normal bir şekilde, normal bir cenaze gibi bütün işlemleri ona uygulamak lazım. Çünkü hayat belirtisi olursa, ses verirse, hayat belirtisi olursa normal bir bebek gibi, cenaze gibi bütün işlemlerini yapmak lazım. Böyle yapmadığı için tabii bilememiş, bilemediği için de inşallah yavrusunu affeder.
1: İnşallah. Benim aklıma başka şeyler geldi de burada söyleyip gönlünü karıştırmak istemiyorum ama zaman zaman böyle öldü deyip ölmeyenler falan çıkıyor ya işte hocam, hani bu noktada vefat eden bebeğin görülmesi, işte teçhizinin, tekfininin, defininin yapılması ilerleyen zamanda annenin gönlüne de bir vesvesenin, şüphenin düşmesine de engel olur aslında.
0: Doğru diyorsunuz.
1: Buna da dikkat etmek lazım. Evet, telefonumuz var. Aydın'dan Mustafa Bey hattımızda. Alo.
3: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam.
3: Hayırlı akşamlar hocam. Saygılar, hürmetler.
1: Saygı, hürmet benden efendim. Sağ olun.
3: Ben bir TV kanalında
1: evet.
3: Ayetlerin başında olan Ya eyyühellezine amenu ibaresinin yanında parantez içerisinde ey iman ettiğini iddia eden kullarım ibaresini okudum. Hı hı. Bu beni şahsen çok şey yaptı, yani algılayamadım. Böyle bir ibare doğru mudur? Doğru değil midir?
1: Evet.
3: Bu ayet-i kerime Efendimiz'den, sahabi efendilerimizden bu zamana kadar gelen bütün Müslümanlara hitap eden bir ayet-i kerime. İman ettiğini iddia eden kullarım diye ibare koymak parantez içerisinde ne kadar doğru, ne kadar iyi?
1: Soralım. Soralım Mustafa Bey. Allah razı olsun. Aydın'a selam eder. Dua bekleriz sizden de efendim. Sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz?
0: Yanılma payım olabilir ama %99 çok kıymetli bir hocamız bu.
1: Evet, olabilir hocamıza. Ben de ya böyle ses tanıdık geldi gelmedi, tam ben de şey yapamadım. Yani
0: metni çok şey okuyor. Düzgün okuyor.
1: Evet. Allah selamet versin hocamıza. Ne dersiniz hocam bu konuya?
0: Tabii. Ya eyyühellezine amenu, hiç tartışmasız bir şekilde ey iman edenler demektir. Bak amenu, iman edenler. Ya eyyuha, ey iman eden. Ya ey demektir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler demektir. Yani bunu kalkıp da iman ettiğini iddia edenler, zannedenler diye meal vermek, tercüme etmek bir çarpıtmadır. Bir çarpıtmadır. Yani niye iddia etsin ki? Yani şimdi Cenab-ı Hak bana, size, hocamıza efendim, ya eyyühellezine amenu dediği zaman biz iman ettiğimizi iddia mı ediyoruz? Hayır. Biz iman ediyoruz.
1: Yani.
0: Şimdi desek ki ya ben iman ettiğimi iddia ediyorum. Olmaz. İddia ile olmaz bu. İman yapacaksın.
1: Ya siyahtır kesin ya beyazdır yani.
0: Tabii. Hocammış. Şimdi eğer öyle olsaydı ya eyyühellezine yez'umune ennehum amenu derdi Cenab-ı Hak. O zaman ne olur? Ey iman ettiğini iddia edenler olurdu. Ya bunu söylememiş Cenab-ı Allah. Bak başka bir yerde ne diyor? Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu, iman ettiklerini, iman ettiğini iddia eden kulları görmedin mi? İnsanları görmedin mi? Bak o orada o. Bak orada ne var? Yez'umune, bak yez'umune kelimesi var. Yez'umune ennehum amenu, iman ettiğini iddia edenler. Bu oradadır. Ama ya eyyühellezine amenu, iman ettiğini iddia edenler diye meal verilemez. Şimdi buradan ben başka bir noktaya gelmek istiyorum Furkancığım, aklıma
1: buyurun hocam,
0: geldi.
1: Buyurun hocam.
0: Yani neden Kur'an'ın mealiyle kıraat olmaz, işte ortaya çıkıyor. Birisi oraya yazacak ey iman edenler, bu meal olacak. Öbürü de ey iman ettiğini iddia edenler diyecek, onunki de meal olacak. Namazda biz Fatiha yerine veya işte Zamm-ı Sure yerine okurken ya eyyühellezine amenu, ey iman ettiğini iddia edenler diye okuyacak. Ne kadar yanlış olduğu burada bir kere daha ortaya çıkıyor.
1: Aynen öyle hocam. Yani buradan maksat ne tabii? Bunu da bir ayrıca konuşmak lazım belki.
0: Hiçbir maksat kadarıyla olamaz.
1: Din İşleri Yüksek Kurulu yazılan mealleri inceliyor artık değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Burada hiçbir şey olamaz. Yani adamın siz iman edip etmediğini sorgulayamazsınız ki. Cenab-ı Allah öyle bir şey söylemez yani.
1: Bir de sorgu makamı sen misin yani?
0: Yani iman, ya eyyühellezine amenu, iman ettiğini iddia edenlerin içerisinde kim giriyor? Peygamberimiz de giriyor. Peygamberimize Cenab-ı Allah iman ettiğini iddia eden peygamber derse o zaman bu iman etmiş olmaz ki. O ne demektir? İman ettiğini iddia eden iman etmemiştir demektir. Sen iddia ediyorsun diyor. Sen iman etmemişsin demek o aynı zamanda. Peygamberimize Cenab-ı Allah tekrar söylüyorum. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti, mesela cuma namazıyla ilgili şöyle desek. Ey iman ettiğini iddia eden peygamber ve ona inananlar. Böyle olur mu ya? Olmaz.
1: Aynen öyle hocam. Teşekkür ederiz. Çok güzel ifade ettiniz. Ağrı'dan Abdullah Bey hattımızda. Abdullah Bey hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm Furkan Bey.
1: Ve aleyküm selam.
4: Hocalarım, hocama da çok selam hürmetlerimi sunuyorum.
1: Sağ olun.
4: Benim bir sorum vardı.
1: Buyurun.
4: Ben yıllar önce bir adak adadım. Hamdolsun doğan makbul oldu. Yalnız adamı adarken küçük baş mı, büyük baş mı, yoksa kendim mi keseceğim, bunu bağış mı yapacağım, ne tahayyül ettiğimi tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Şimdi yurt dışında daha uygun, daha ekonomik olduğu için bir küçük baş kurban testiri isem bu yerini bulur mu?
1: Soralım Abdullah Bey. Ağrı'ya selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Şimdi büyük baş derse 7 hissenin tamamını kestirmesi lazım.
0: Evet.
1: Küçük başsa bir tane kestirse, bunu yurt dışında kestirse olur mu?
0: Tabii ki burada öncelikle biraz düşünmesi lazım. Tahmin etmesi gerekiyor. Zannı galip dediğimiz şey, büyük baş mı dedim, küçük baş mı dedim. Diyelim ki karar veremiyorsa o takdirde küçük baş kestirir. Keser ya da kestirir. Neden? Yani şöyle ben düşünüyorum. Büyük baş deseydi aklına yer ederdi bu. Onu unutmazdı.
1: Evet.
0: Orada şimdi demek ki büyük ihtimalle küçük baş demiştir. Ya da küçük baş mı, büyük baş mı diye henüz bir karar veremeyen kişi küçük baş kestirmekle bu sorumluluğu yerine getirmiş olur. Bunu yurt içinde de kestirebilir, yurt dışında da kestirebilir.
1: Allah kabul etsin. Ömer Bey diyor ki sakallara jiletle kesmek mekruh mu, haram mı? Bunun hükmü nedir?
0: Bu konuda ulemanın ihtilafı var. Haram olduğunu söyleyenler büyük çoğunlukta. Efendim mekruh olduğunu, Şafii mezhebi de bunun mekruh olduğunu söyler.
1: Eyvallah. Leman Hanım diyor ki muhterem hocam deli cahilliğimde, ifade aynen böyle. Deli cahilliğimde orucu defalarca bozdum. Ve bu deli cahillik döneminde eşime de bozdurdum. Bir kere mi kefaret tutacağım yoksa her bozduğum için ayrı bir kefaret mi tutmam icap eder? Şimdi 70 yaşındayım. Ömrüm yettiği kadar kefaret tutmam mı lazım? Saygılar diye bitirmiş.
0: Evet. Öncelikle bu kişinin kuvvetli bir tövbe etmesi lazım. Ve pişmanlık duyması lazım. Estağfurullah demesi lazım samimi bir şekilde. Ve sonra eğer bu kefaretler birden fazla ise ve onları henüz ödememişse, yerine getirmemişse, yani iki ay oruç tutmak şeklinde bunları efendim yerine getirmemişse, bunlar için tek bir kefaret yeterlidir.
1: Ama bozdukları her günü de artı ekleyecek.
0: Tabii bozduğu her günü de ekleyecek. Bir kefaret artı kaç defa bozduysa efendim o kadar, diyelim ki bir tane kefareti var ve bunun yanında da 15 tane de yine böyle kefaret gerektiren bir durum olmuşsa 15 tane kefaret değil yani.
1: Bir kefaret artı 15.
0: 60 artı 15. 75 gün. Ama oh ne güzel değil yani. Bunlara çok büyük pişmanlık duyması lazım. Çünkü kendisi bozmakla kalmamış, bir de efendim eşine de bunu bozdurmuş. Yani nasıl bir şeyse eşine de bozdurmuş. Tabii eşine de bozdurduğu için daha büyük bir vebal, daha büyük bir kefaret, başkasını da bu günaha ortak etmiş.
1: Allah
0: ve işlediği olsun. Günah bilmiyoruz neyse, yani tahmin ettiğimiz gibi ise o çok çok daha büyük bir günah efendim. Onun için öncelikle çok samimi bir şekilde tekrar söylüyorum. Yani kefaretten daha çok gözyaşı döküp tevbe etmesi lazım.
1: İnşallah nasip olur. Tekirdağ'dan Dursun Bey telefon attığımızdaymış. Dursun Bey hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Furkan Bey.
1: Buyursunlar. Estağfurullah buyurun.
5: Şimdi hocamın sorum olacaktı.
1: Hı hı.
5: Ben sabah imsak saatine gelmeden yarım saat kala saati kuruyorum. Teheccüd namazına kalkıyorum.
1: Evet.
5: Peki bu teheccüd namazını kılarken Amenna Resulü'yle İhlas'la ilk iki rekatını kılıyorum. Bunları besmele çekmem şart mı yoksa
1: şart mı? Fatiha'dan sonra Amenna Resulü ve İhlas okuyorsunuz.
5: Yani ilk iki rekatında
1: Birinci rekatta Amene Resulü, ikinci rekatta İhlas.
5: Aynen, aynen. Tamam. Yok İhlas değil. Şey, Allahülahi yani.
1: Ha tamam, Ayetül Kürsi, tamam. Evet. Soralım Dursun abi, bize de dua et olur mu? Tekirdağ'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Yani Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okunurken Amene Resulü'yü ve Ayetül Kürsi'yi okuyor.
0: Öncelikle bir uyarı yapmamız lazım. Allahu la ilahe, ona bu söylenmez. Çünkü o zaman Allah yok anlamına geliyor. Onun yerine Ayetel Kürsi dememiz lazım veya biraz ileriye kadar Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ile denilmesi gerekir. Bu uyarıyı herkes için yapmış olalım.
1: Allah razı olsun.
0: Zamm-ı Sure okunurken besmele çekilmesine hanefilere göre gerekmez.
1: Sağ olun. Efendim Okan Bey diyor ki son zamanlarda kilo ile kurbanlık satılıyor. Kurban önce tartılıyor. Kilosuna göre satış yapılıyor. Dinimize göre bir sakınca var mıdır? Hocamız cevaplandırır mı?
0: Önceden fiyatı belirlemek şartıyla kesildikten sonra tartılmak suretiyle bir hayvanı satın almak, kurban kesmek caizdir.
1: Peki efendim. Giresun'dan Eyüp Bey hattımızdaymış. Alo.
6: Efendim.
1: Hoş geldiniz Eyüp Bey.
6: Buyurun efendim.
1: Hoş safa geldiniz. Şu anda Diyanet Televizyon'da canlı yayındasınız.
6: Evet evet sizi dinliyorum efendim.
1: Buyurun sorunuzu sorabilirsiniz.
6: Ben kurbanımı vekalet kesmek istiyorum.
1: Evet.
6: Bunu nasıl yapacağım? Ne yapmak? Şartları nedir? Karşı ödeyeceğim? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Peki. Allah selamet versin. Rabbimiz kabul etsin ibadetlerimizi. Bunu sadece Giresun için değil, bütün iller için söylüyorum. Yaşadığınız ilde il müftülükleri veyahut da ilçe müftülüklerine gidip vekalet yoluyla kurban bağış kampanyasına katılmak istiyorum derseniz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle bu ibadeti yapabilirsiniz. Mahallenizdeki hocalarımızdan da bu manada rehberlik etmeniz mümkün. Onlardan hocam ben böyle böyle bir şey yapacağım, bana bir yardımcı ol dediğinizde muhakkak hocalarımız da size yardımcı olacaklardır. Her il ilçe müftülüğü ve her camimizde her Kur'an kursu öğreticisi hocamızdan bu bilgilere erişebilirsiniz. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Yok, siz gayet güzel ifade ettiniz.
1: Peki efendim. Kamil Bey diyor ki hocam memleketinde evi olan kimseler farklı şehirlerde diyor. Sefer mesafesi var. Şehirler arasında yolculuk yaparken namazlarını seferi olarak mı yoksa mukim olarak mı kılacaklar?
0: Tabii ki şehirler arasında yolculuk yaparken aradaki mesafe 90 kilometre ve üzerinde ise yolculuk esnasında ne olursa olsun, yani ister asli vatanından gitsin, ister başka bir vatandan, sefer vatanından, ikamet vatanından nereden giderse gitsin, gittiği yer 90 kilometre ve daha üzerinde ise yolculuk esnasında her halükarda seferi olacak.
1: Eyvallah. Adem Bey diyor ki patronum dışarıda alışverişlerini bana yaptırıyor ve zaman zaman alkol de alıyorum. Ben günaha giriyor muyum acaba?
0: Tabii ki bir harama vesile olmak da bir günahtır. Patronuna söylemesi lazım. Sizin yaptığınız bu iş günahtır. Beni de buna ortak ediyorsunuz. Ben bunu getirmek istemiyorum demesi lazım. Ve ısrar ederse patronu hemen alternatif bir iş araması gerekir. Bu şekilde yani devam edemez.
1: Yani şimdi söylenecek çok şey var da söyleyemiyorum işte. Mustafa Bey, kaza namazı kılarken bir günün vakitlerinin farzını, kazalarını seccadeden inmeden yazmış. Peş peşe kılabilir miyiz? Her vakit için ayrıca ezan okumaya gerek var mı diyor.
0: Kaza namazı kılarken arada yani ikinci namaza geçerken seccadeden geri inip tekrar seccadeye gitmek gibi bir uygulama yoktur.
1: Eyvallah hocam, bu seccadeden inme mevzusu bana şey getiren, namaz insanı yükseltir ya, yüceltir.
0: Evet.
1: Seccadeye ilk defa hoşuma gitti bu. Seccadeye çıkıp yükselmek gibi böyle bir şey hatırlattı bana. Ben de bundan sonra bu ifadeyi kullanacağım.
0: Bu şöyle şunu kastediyor. Yani bir tane kıldı ya seccade üzerinde. İkincisini kılmak için geri çıkıp tekrar mı gitmek
1: gerek
0: lazım
1: yok
0: gibi onu soruyor. Buna gerek yok.
1: Allah selamet
0: hepsini kılabilir.
1: Peki. Fatma Hanım diyor ki bir WhatsApp grubunda 30 kişi hatim niyetine Kur'an okuyoruz. Her birimiz aynı cüzü 30 defa okuyoruz. Her hafta bir hatim oluyor. Okuduğumuz hatim oluyor mu? Evet. Bireysel de hatim etmiş oluyorlar mı yani?
0: Evet, bunlar

0: bir tane hatim yapmış oluyorlar. Bireysel olarak 30 defa hatim yapmış olmuyorlar. Çünkü hepsi aynı cüzü okuyorlar karıştırmamak için. Ve 30 kişi mesela birinci kişi her zaman birinci cüzü okuyor. 15. kişi her zaman 15. cüzü okuyor. Dolayısıyla bunlar bir tane hatim yapmış
1: oluyorlar. Aslında bunu bir sıraya koysalar, her hafta okuyacakları cüz de sırayla değişse, bu durumda bireysel olarak da hatim yapmış olurlar birkaç hafta.
0: Evet, bireysel hafta olarak işte sonunda o da hatim yapmış olur. Yani. Fark etmez, yapsınlar yani, yeter ki yapsınlar.
1: Eyvallah hocam. Harun Bey diyor ki, Yörük Diyarı Burdur'dan selamlar. Müezzinler cemaatten ayrı bir şekilde arkada kendi yerinde namaz kılıyorlar. Çoğu zaman cemaat az kişi olsa da bu durum böyle yapılıyor. Cami adabına uygun mudur?
0: Cemaat az sayıda ise, yani müezzinin orada müezzinlik yapmasına gerek yok ise, cemaat az sayıda ise orada namaz kılmak mekruhtur. Müezzin içinde mekruhtur.
1: Eyvallah hocam. Nilüfer Hanım, selamünaleyküm muhterem hocam. Evde bibloda denilen küçük heykeller bulundurmak caiz midir demiş. Ben şey gördüm, bunu da ilave ederseniz sevinirim. Mesela 7 tane fil figürü var hocam. Büyüklü küçüklü böyle geliyor. Güzel görünüyor ama bunu niye takıyorsunuz işte ya da barındırıyorsunuz falan dediğimizde bereket oluyormuş falan diyorlar.
0: Ha, o zaman bereket oluyor derse o caiz değildir. Çünkü burada bir hurafe vardır. O filler büyük oldu diye eve fil gibi büyük bereketler gelecek anlamına gelmez.
1: Eyvallah hocam.
0: Ama biblolara geldiğimiz zaman bunlar da tapınma amacı olmadığı için evlerde biblo bulundurulabilir. Tapınma amacı olmadığı için.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Müstefit olduk. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Cenab-ı Allah hem ayeti kerimeleri hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şeriflerini içinde böyle işleyen, anlayan, çevresine aktaran kimselerden eylesin bizi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerle İslam az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı.

hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Din. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki taat ve ibadetinize devam edin. İslam dininin özellikle ruhbanlıkla özdeşleşen ve katı kuralları olan Yahudilik ve Hristiyanlıktan farklı olan en önemli yönü kolay bir din olmasıdır. Dini kuralların ve ibadetlerin tatbikinde inananlara meşakkat yüklenmemesi, Müslümanlığın özünde mevcut bir hususiyettir. Kolaylık, fıtrata uygun olan bir durumdur. Dinle fıtratın, başka bir ifadeyle dinle yaratılıştan gelen özelliklerin birbiriyle tam bir uyum sağlamasından kaynaklanan kolaylığın terk edilmesi, insan hayatında ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Bu itibarla Bakara suresinde, Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez denilmekte, Maide suresinde de hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin denilmektedir. Aslında bazen dinin tanıdığı ruhsatları terk etmek dahi dinde aşırılığın bir göstergesi olabilir. Nitekim Enes bin Malik bir Şam yolculuğu esnasında cemaatle iki rekat kıldıkları ikindi namazlarının üstüne ikişer rekat daha ilave eden birilerini gördüğünde çok öfkelenmiş, onların Allah'ın yolculuk için vermiş olduğu ruhsatı göz ardı edip sünneti terk ettiklerini söyleyerek şu hadisi hatırlatmıştır. Dinde aşırıya giden bazı insanlar vardır ki onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Tabii hadisteki dinden çıkmanın inkara sapmak veya küfre düşmek değil, dinin belirlediği ölçüyü aşmak şeklinde anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla dinde aşırılığa gitmek, Allah'ın geniş kıldığı bir dini daraltmak gibi bir tutumu içinde saklamaktadır. Oysa Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin! Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, hadleri ve sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O, dini kolay, müsamahalı ve genişliklerle dolu bir din olarak vaz ederken, onu asla daraltmamıştır. Hazreti Peygamber başka bir hadisinde de dini zorlaştırmayı adeta dinle rekabet etmeye kalkışmak olarak ifade ederek, dini yaşantıda esas almamız gereken ölçüyü belirlemiş ve kişinin takatinin üstünde ibadet etmemesi gerektiğini belirtmiştir. Efendimizin bu uyarısına rağmen, tarih içerisinde zaman zaman insan eliyle dini hayatın zor yaşanır hale getirildiği zamanlar olmuştur. Zira din, zorlaştırılmaya müsait bir yapı gibi algılanmıştır. Bu bağlamda Allah Resulü'nün, "Bu din güçlüdür, onda rıfk ve yumuşaklıkla ilerleyin" şeklindeki sözü, dini yaşantılarını kolaylaştırma üzerine bina etmeleri yönünde Müslümanlara bir uyarı niteliğindedir. Hadiste geçen, dine rıfkla yaklaşmak, insanın tüm ilişkilerini Allah'ın rızasına uygun, dengeli bir yapıya kavuşturması, her davranışında tedriciliği esas alan bir ölçüye sahip olmasıdır. İslam dini bir ahiret tasavvuru getirirken, bunu dünya tasavvuruna bağlar ve bir varlık ve dünya görüşü vaz eder. Onun muhatabı, akıl sahibi tüm insanlardır. İlahi öğretiler manzumesi olan din, hayatla iç içedir. Muhataplarını özgür irade ve çabalarıyla severek ve isteyerek güzel davranışlar sergilemeye sevk eder. Bu davranışlar kulla Allah arasındaki irtibatın yanı sıra
müminlerin peygambere karşı tutumlarını ve insanların birbirleriyle olan münasebetlerini de içerir. Bu davranışların ilahi makamda kabul görmesi ancak içten ve samimi duygularla sergilenmesiyle mümkündür. Hazreti Peygamber de dinin ahlaki özüne kayıtsız kalmamış ve dinin özü samimiyettir, samimi olmaktır manasında din nasihattir buyurmuştur. Bu hadis İslam'ın ayrıcı özelliğini ifade eden ameller niyetlere göredir. Kişinin malayani yani anlamsız, gereksiz şeyleri terk etmesi güzel Müslüman olduğunu gösterir. Sizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz şeklindeki diğer üç hadisle beraber İslam dininin imana dayanan ahlak özünü temsil etmektedir. Bu özün içinde samimi ve içten niyetle hayırların peşinde koşmak, lüzumsuz ve faydasız şeylere itibar etmeyerek insanların salah ve felahı için çalışmak ve Müslüman kardeşini karşılıksız sevmek vardır. Dinin talep ettiği ahlaki tutum ve davranışların anlamlı olabilmesi, o davranışların samimi biçimde yerine getirilmesiyle mümkündür. Öyle ki Allah Resulü, din samimiyettir dediğinde, sahabe-i kiram, kimin için, kime karşı diye sormuş, o da cevaben, en başta bu samimiyetin Allah'a karşı olması gerektiğini belirtmiş, sonra sırasıyla kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı olması gerektiğini söylemiştir. İşte hadisteki nasihat bütün hayırlı davranışları kuşatmaktadır.

Din bir yönüyle ibadet, bir yönüyle ahlak, bir yönüyle de toplumsal hayatın maddi ve manevi tüm cephelerini hedef alan insani değerler manzumesidir. Dolayısıyla din, hayatın bireysel ve sosyal bütün yönlerini içine almaktadır. Buradaki ince nokta, dinin nihai hedefi, insana her türlü tutum ve davranışında Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflemeyi öğretmektir. Dinin yapılmasını istediği pek çok husus, ya doğrudan kişinin ahlaklı bir birey haline gelmesini sağlamakta, ya da sonuçları bakımından ahlaki davranış boyutuna hizmet etmektedir. Bu bakımdan İslam dininin kendine has bir ahlak görüşü ve sistemi vardır. Tutumlu davranmak yaşamın, güzel ahlakta dinin yarısıdır hadisinde görüldüğü üzere, Allah Resulü iman ve ameli birbirinden ayırmadığı gibi, iman ve ahlakı da birbiriyle iç içe görmüştür. Hatta pek çok sözünde dini doğrudan ahlakla tanımlamıştır. Hadislerde güzel ahlak kavramının doğrudan din veya imanla ilişkilendirilmesinin sebebi ise, dinin insan ilişkilerini tanzim eden kurallar, erdemler ve faziletler boyutuna da sahip olmasıdır. Nitekim Allah Resulü kendisine yöneltilen imanın hangisi daha faziletlidir sorusuna güzel ahlak cevabını vermiştir.

yapmıştır. Öyle ki bazı hadislerde İslam ahlakının yüksek umdeleri dinin kendisi ya da dinin yarısı olarak tavsif edilmiş, ahde vefa, temizlik ve cömertlik gibi ahlaki erdemler doğrudan dinle tarif edilmiş ve İslam'ın ahlakının haya olduğu belirtilmiştir. Özünde tevhid, kolaylık ve samimiyet olan İslam dini, Allah'a içten bağlılık ve hoşgörü ufkuyla insanoğluna kolaylıklar bahşederken, derin bir anlayış ve kavrayışı esas alan ilim çağrısı, haya, takva gibi erdemlerle yoğrulmuş ahlak tasavvuru ve insanın olgunlaşmasını ve yücelmesini hedefleyen ibadetler manzumesiyle insanlığı her zaman vahyin aydınlığına davet etmekte ve böylece insanlığı kurtuluşa çağırmaktadır. Ancak bu ıslah edici, güzelleştirici doğasına karşın İslam dini, çağımızda olumsuz bir takım çağrışımlarla anılmaktadır maalesef. Özellikle medya aracılığıyla dinin yanlış veya eksik tanıtılması, din konusundaki yanlış algılamaları artırmaktadır. Dini, düşünce biçimleri, yaşam tarzları ve maddi menfaatleriyle bağdaştıramayan kimi çevreler, geçmişte olduğu gibi bugün de dinin dayandığı metafizik değerlere sırt çevirmekte, zaman zaman alay, aşağılama yahut inkar etme yoluyla onu mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Tarihte yaşanmış bir takım tatsız tecrübeleri veya dinin dar görüşlü kimi taraftarlarını öne sürerek, dini ve dine dair mefhumları şiddetle, vahşetle ve geri kalmışlıkla yan yana zikreden bu maddeci yaklaşım, dine uzak olmakla çağdaş ve uygar olma arasında bir paralellik görmektedir. Oysa bu düşüncenin insanlığa bir yarar getirmediği gibi, toplumları birçok problemle karşı karşıya bıraktığı, ahlaki çöküntünün eşiğine gelmiş insana manevi açmazdan başka bir şeyi sunamadığı ortadadır.

0: Manevi açmazdan kurtulmak isteyen insanın sığınacağı yegane barınak, insanın temiz fıtratını temsil eden dinin müşfik özüdür. Bunu anlamak istemeyip dine karşı olumsuz tavır takınanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de vardır, maalesef yarın da olacaktır. Zira bu konuda Tevbe suresinde, onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile, dinini bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir buyurulmuş, Hazreti Peygamber de veda hacında, bu din kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi. Ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "10 sevap kazandı" buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince, selam veren oturdu. Resulullah, "20 sevap kazandı" buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve, "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince, selam veren oturdu. Resulullah, "30 sevap kazandı" buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esved, ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
0: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların

0: büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü," diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua et

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle

size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Kureyşliler! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın.
2: Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
2: Böyle olmasın.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
4: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
7: Olamaz. İşte içeride pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
4: Az önce yanından geçti sersem.
8: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıktığını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
0: 28. Bölüm.
9: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler.

0: Çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak "Ey Mekke!" dedi. "Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı senden ayrılmazdım." Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar.
1: Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebubekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana. Ah!
3: Ah! Neler oluyor burada? Kızım, Esma, burnun kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Ne yapıyorsunuz?
4: Bir şey yaptığımız yok.
2: Bana Ebubekir'le Muhammed'in nerede olduğunu söyleyeceksiniz.
3: Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hem ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz.
2: Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını.
5: Gel buraya. Irk düşmanları diye anılmak istemeyiz.
6: Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi.
2: Tamam. Hadi gidelim buradan. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.

0: Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebubekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne, bazen arkasına geçiyor, bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı.
1: Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğinden, bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah. Çobanım Amir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak. Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık. Sev şurada.

0: İşte sığınacağımız mağara. Ya Resulallah, müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim. Zararlı bir hayvan olmasın. Girebilirsiniz ya Resulallah, içerisi temiz.
1: Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara kayanın içerisinde küçük bir oda kadardı. Dışarıya bakan kısmından eğilip bakılsa orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi. Burada 3 gün kadar kalan iki dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azık alıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu.
2: Baba!
0: Esma, sen misin?
2: Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim.
0: Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle?
2: Yolda gelirken taşımak için kullandığım ip koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları.
0: Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım.
1: Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu sen cennette de böyle iki kuşak sahibi olacaksın diye müjdeledi.
0: Mekke'de durum nasıl?
2: Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi.
0: Size bir şey yapmadı ya.
2: Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu, cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden 2'şer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor.
0: 1-2 gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor. Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz.
2: Tabii baba. Allah yardımcınız olsun.
0: Hadi sen hava kararmadan eve dön.
2: Peki.
0: Dikkatli ol.
2: Siz de Allah'a emanet olun.

0: Mekke'de bir telaş yaşanıyordu. Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı. Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı.
1: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
3: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
1: Başına konan ödülü artıralım.
3: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır.

0: ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
1: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
2: Peygamberimizin Mekke'nin kuzeyinde yer alan Yesrib'e gideceğini herkes biliyordu. Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güneybatısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebubekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu.
3: Buradan iki kişi geçmiş. 2 gün kadar önce. Şu tarafa doğru ilerliyor izler.
4: Ya Resulallah. Buraya yaklaşan birileri var. 5-6 kişi görüyorum. Allah'ım yardım et. Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma.
2: Hazreti Ebubekir'in korkusu gittikçe artıyordu. Müşriklerin onları görmesi an meselesiydi.
4: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
2: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan 2 kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
5: Burada boşuna uyanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
6: Ben yıllardır iz sürerim. Bana güvenin. Bizler burada 2 adamın olduğunu söylüyorum.
7: Şu mağaraya bakmalıyız.
5: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
2: Allah bu 2 dostun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Eğilip baksalar onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar.
4: Elhamdülillah gittiler.
2: Peygamberimiz ve samimi dostu, müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen örümcek ağını nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş, bekledikleri 2 deveyi getirmişti. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen, yol bulmada usta bir çöl genciydi. 2 deveden biri olan Kasva'yı satın alan peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya, sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü.

0: Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü.
1: "Ebubekir! Ebubekir! Ebubekir!
2: Talha! Seni görmek ne güzel. Nereden böyle?"
1: "Suriye'den geliyorum. Bu sefer iyi bir kazanç sağladık. Yesrib yolumun üstündeydi. Heyecanla Resulullah'ı bekliyorlar."
2: "İnşallah selametle ulaşırız. Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize."
1: "Güvenli bir yol tercih etmişsiniz. Buraya akıl edemezler."
2: "Kılavuzumuz iyi. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım."
1: "Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al."

0: senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin.
1: Sağ ol Talha. Yolun açık olsun.
2: Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesrib'ti.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet.

0: İsalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar. Yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir, bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ''Zineplerinizden bile olsa infak edin'' dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Ben kimim? Şöyle söyleyeyim. Ben bir öğrenciyim. 21 yaşındayım. Ve her öğrenci gibi en zor hayatı ben yaşıyorum. Okula gitmek, ders çalışmak, sebze yemeklerini çok sevmek gibi ağır sorumluluklarım var benim. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi severim. Büyüklerimi sayarım ki bence her aklı başında genç finans kaynaklarının sayısını bilmeli. Çünkü onlar bütün dijital aboneliklerimin, sonra eğitim ücretlerimin ve gezilerimin sponsorlarım. Bu işin şakası tabii. Ama işin gerçeğini söylemek gerekirse bana asıl sundukları şey bunlardan çok daha başka bir şey. Tükenmez bir kaynak. Eğer sınırsız bir şekilde kullandığım bu kaynak nedir diye sorulsaydı cevabım bana karşı bitmez tükenmez sevgileri olurdu. Anne ve babalar böyledir işte. Sevgilerinden kesinlikle emin olabiliyor insan. Küçüklerimi ise severim ki bence onlar sevilmek için varlar. Bu demin bahsetmiş olduğum sınırsız kaynaklardan almış olduğum şeyi yani sevgiyi onlara vermiş olmak benim için hiç de zor değil. Peygamber Efendimizin beni en çok etkileyen hadislerinden biri hangisidir? Aslına bakarsanız birçok hadisi var tabii ki beni etkileyen ama yakın zamanda bana duygusal açıdan çok destek sağlayan şey geçen radyoda duyduğum bir sözü oldu. Radyo dinlemeyi çok severim bu arada. Okula gidip gelirken dinlerim genelde. Hazır playlistlerden pek hoşlanmam açıkçası. Şaşırtmaz beni yani. Ama radyoda her an yeni bir şeylerle karşılaşma ihtimali beni heyecanlandırır. İşte o anlardan birinde Peygamberimizin bir sözünü işittim. Tam böyle okuldan, derslerden bunaldığım bir andı. Hani böyle bütün bilgileri ezberlemek zorundaymış gibi hissettiğimizde gelen o bunalma hissi var ya. Tam ondan işte. O kadar şeyi öğrenmiş olmanın ne işe yarayacağını düşünüp her şeyin anlamsız geldiği bir an. Korkuyorum da bir taraftan. Çok uzak bir şehirden okumak için gelmişim. Yalnız hissediyorum. Kimsem yokmuş, tek başıma kalmışım gibi. Kulağım radyoda bir yandan. O sırada radyodaki ses birinin hikayesini anlatıyor. O kadar ilgimi çekti ki hikaye. Kendi hikayemi dinliyormuşum gibi hissettim. Yani kendimden bir şeyler buldum daha doğrusu. Kısaca bahsedecek olursam, asırlar evvel yaşanıyor bu hikaye. Peygamberimizin vefatından sonra. Bir adam Medine'den yola çıkıyor ve ta Şam'a gidiyor. Dipnot, peygamberimizin bir sözü için gidiyor. Burasının yanlış anlaşılmasını istemem. Peygamber Efendimizin Medine'den Şam'a gidin diye bir sözü olduğunu iddia etmiyorum. Adam onun sözüne o kadar değer veriyor ki o sözü peygamberimizin söylediğini söyleyen kişiyi bulmaya gidiyor. Şam'da peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişiyi buluyor. Peygamberimizin o sözü söylediğini söyleyen kişi Medine'den gelen adama niçin geldiğini, ticaret için mi Şam'da olduğunu soruyor. Burası biraz karışık oldu farkındayım ama adamın peşinde olduğu şey peygamberimizin bir sözü. Önemli olan da bu zaten. Adam sadece ve sadece peygamberimizin sözünü dinlemek için geldiğini, o sözü söylerken duyan kişiden o sözü duymak için yola çıktığını söylüyor. Yani sadece bir sözünü duymak ve öğrenmek için gidiyor o kadar yolu. Ve o söz o an içinde bulunduğum durumda doğrudan bana söylenmiş gibi hissettirdi. İlim öğrenmek için yola çıkan kişiye Allah'ın yolu kolaylaştıracağını, meleklerin kanatlarını onun yoluna sereceğini söylüyordum. O an ihtiyacım olanın ne olduğunu gerçekten bulduğumu anladım. Medine'den Şam'a giden adam gibiydim. O Medine'den Şam'a, bense Van'dan Ankara'ya gelmiştim. Navigasyondan bakıp karşılaştırdığımda bugün aynı yolculuğu yapmış olsak hemen hemen aynı mesafeyi gitmiş olacağımızı fark ettim. 30 kilometre farkta ben daha avantajlı olurdum ama. Bir de dönemin şartlarını göz önüne alırsak 30-40 günlük deve yolculuğu, hastalık ve susuzluk problemi, kervanın baskına uğraması gibi ufak tefek güvenlik risklerini saymazsak şartlarımızın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de benim otobüs yolculuklarında çay ve kek avantajım var. Hayatımda neyi değiştirdi? Aslında küçük küçük birçok şeyi değiştirdim. Şimdi peygamberimizin hayatına karşı daha fazla merak içindeyim. Şu olay karşısında ne yapmış? Bu durum karşısında nasıl davranmış? Hep merak ediyorum. Araştırıyor, öğreniyor ve ben de onun gibi davranmaya çalışıyorum. Her adımda sanki ona daha fazla yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu gerçekten güzel bir his. Saklı hazinem gibi geliyor bana. Daraldım mı? Bunaldım mı? Çözümsüz mü kaldım? Hemen gizli hazineme açılan bir kapıdan geçiyorum ve ihtiyacım olan madeni bulup onunla her şeyi yoluna koyuyorum. Şey gibi geliyor bana. Bütün bir hayatta başıma gelebilecek tüm sorunlara dair daha önce tecrübe edilmiş bir olay var ve o olayın çözümüne dair Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ben de onu arayıp buluyormuşum gibi. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri bu.
1: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda 4 şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan, misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup, bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbni Dinar'ın İbni Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbni Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbni Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın."

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye.

Kab bin Malik gibi bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerini ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze

0: yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
1: Kırk hadiste iyilik. Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
3: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da, ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da, ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

0: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var. Öbürü, benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen Yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce, Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz.

İşlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin."

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mükellef olmak. Kul olmanın sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altında bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanıncaya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan buluğ çağına gelinceye kadar. Ebu Zer el-Gıfari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dile getirmedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Aşırılığa düşerseniz Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Üfeyr adlı eşeğin üzerinde yolculuk ederken Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Resulullah, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Ben, ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi diye sorunca Resul-i Ekrem, hayır müjdeleme, zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İhsan onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
2: نواس بن سمعان رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
2: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, kim bu devenin sahibi, bu deve kime ait diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, o benimdir ey Allah'ın Resulü diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a ve la tectemi'ul hıyanetu vel emanetu cemi'a.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana, hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
2: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أبو ذر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: زياد بن علاقة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz.''

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
2: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ

0: نضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت، ولا ينفع زل جد منك الجد. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sâbe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

İstanbul surları önünde bir alim sahabi, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Dünyada kimsesiz bir garip ya da yolcu gibi ol. Abdullah bin Ömer'in omzuna elini koyan rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun şahsında bütün Müslümanlara nasihat etmektedir bu sözleriyle.

Babası Ömer bin Hattab'la Müslüman oldukları günden itibaren Resulullah'ın beyan ettiği her bir söze gönülden teslim olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in bu beyanını hayata nasıl taşımak gerektiğini şu sözleriyle izah eder. Akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalığın için, hayatın boyunca da ölümün için tedarikli olmaya bak. O, 5 yaşlarındayken Müslüman olan, babasıyla Medine'ye hicret eden, hicret sonrasında Hazreti Peygamber'in mescidinde Suffe ashabıyla birlikte ilim meclislerinde yer alan, Bedir ve Uhud seferlerine yaşı küçük olduğu için katılamayan, ancak ardından Hendek'te, Hayber'de, Mekke'nin fethinde, Taif'te ve sonraki bütün gazvelerde cihat meydanında olandır. Medine'de, Mescid-i Nebi'dedir Abdullah bin Ömer. Uykuya dalar mescitte ve bu sırada gördüğü rüyada iki meleğin kendisini alıp cehenneme götürdüklerine şahit olur. Cehennemden Allah'a sığınırım demeye başladığında Hazreti Abdullah'a korkma diye seslenen bir başka melekle karşılaşır rüyasında. Kız kardeşi Hafsa annemiz vasıtasıyla Efendimiz'e sordurur bu rüyayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ne iyi biridir, bir de geceleyin namaz kılsa buyururlar. Bundan sonra Hazreti Abdullah geceleri çok az uyur ve gece namazını ihmal etmez. Hazreti Peygamber'e gönülden bağlı olandır o, her sahabi gibi. Öyle ki Resulullah'ın vefatından sonra ona olan sevgisinden dolayı onun namaz kıldığı yerlerde kendisi de namaz kılmaya çalışan, yürüdüğü yollarda yürümeyi seven, gölgelendiği ağaçların altında gölgelenerek hasretini açıkça ortaya koyandır o. Hazreti Ebubekir'in halifeliğinden itibaren gerçekleştirilen bütün fetih seferlerine katılandır Hazreti Abdullah. Mısır'ın, Kuzey Afrika'nın, Horasan'ın ve Taberistan'ın fethinde bulunan Ebu Eyyub el-Ensari ile birlikte İstanbul'un fethini hedefleyen orduda İstanbul'un surları önünde yer alandır o. Hazreti Osman'ın hilafetinin ardından kendisine yapılan ısrarlı çağrılara rağmen siyasi görevlerden özellikle uzak durmaya çalışan ama söz ve icraatlarını doğru bulmadığı zaman idarecileri en sert şekilde tenkit etmekten de geri durmayan hakkın gür sesidir Abdullah bin Ömer. Hazreti Abdullah, hicretin 73. yılında 86 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İslam ilim tarihinde tefsir, fıkıh ve özellikle hadis ilminde apayrı bir yeri vardır Hazreti Abdullah'ın. Kendisinden en çok hadis nakledilen 7 sahabiden ve en çok fetva veren 7 fakih sahabiden biridir o. Hazreti Peygamber'in kayınbiraderi olması, ona Allah Resulüne yakın olma imkanı vermiş, buna bağlı olarak da birçok sahabinin vakıf olmadığı tutum ve ifadelerin Müslümanlara aktarılması görevini ifa etmiştir Hazreti Abdullah. Abdullah bin Ömer'den Nafi ve Malik bin Enes rivayetiyle nakledilen hadisler en sağlam rivayetler olarak değerlendirilmiş ve bu rivayet zincirine de hadis ilminde altın zincir adı verilmiştir. Hazreti Abdullah rivayet ederken hadislerdeki kelimelere, harflere dahi dikkat etmeye çalışmış, bunları Resulullah'tan işittiği şekliyle aktarabilmek için gayret göstermiştir. Bir Müslüman için izinden gidilmesi gereken gökteki yıldızlardan biridir o. Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından bizlere aktardığı hadis-i şerifler içerisinde şu ikisi modern dönem Müslümanları olarak bizlere bir hayat ölçüsü sunar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz. Tehlikeli bir durumda kaldığında onu yalnız bırakmaz. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın üzüntüsünü giderirse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Şu 4 şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse onu terk edinceye kadar münafıklık vasfını taşımış olur. Bu 4 şey şunlardır. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz,

antlaşma yaptığı zaman vazgeçer. Düşmanlık yaptığında sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur. Allah'ım, bize Abdullah bin Ömer'in naklettiği rahmet elçisinin bu ifadelerini anlamayı nasip eyle. Bizlere kardeşlik şuuru ver. Bizi birbirini hayra teşvik eden ve kötülüklerden uzaklaşanlardan eyle.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث.
3: أسامة بن زيد رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
2: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, ''Ekmeği ona ver.'' dedi. Cariye, ''Orucunu açman için başka bir şey yok.'' deyince, Hazreti Ayşe tekrar, ''Ekmeği ona ver.'' dedi. Cariye der ki, ''Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, ''Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir.'' dedi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
3: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.
2: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
2: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.

0: Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
0: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.
0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
2: Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية.
2: أبو سعيد الخدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner buyurdu. O da: ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensardan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu: cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kâhinlerle ilgili şu açıklamayı yapar: Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder, ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara, Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men senne fil islami sunneten haseneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan, sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysaki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü, dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat, sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin 3 şeyinizden hoşnut olur, 3 şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر
3: أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
1: yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Kureyşliler! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın.
2: Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
3: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
2: Öyle olmasın.
3: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
4: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
5: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
4: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
7: Olamaz. İşte içeride.